0: üzere. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfion kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanus 5'teki Amfion Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.

acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmeyeyim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Bayram, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: Kireçlenme, romatizma, boyun, sırt, bel ağrıları ve fıtık.

0: alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

starts in 10.

0: iksili.
1: Bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana anının zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: 1, burada, burada, burada.
6: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor.

Huawei. Merhaba makam bacanlar. Hey. Günaydın makam bey. Hay Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha şöyle. Allah'ın bize akıllı bakın. Gidelim böyle yapacağız. Efendim günaydınlar. İşimizi ileri şeytan geri getirir hüseyinlerim. Günaydın bakalım. Merhaba bakalım nasılsınız? İki gün görüşmedik. İyisiniz. Hoşsunuzdur inşallah. Kral Efendi dinleyenler kulübünden. Kral Efendi'den ve 10-27 gruptan. Ve ben bu fukara ve cühela sunucunuz. Aşın Çolak'tan. Sese ne oldu? Ena diyor. Ya, Ena. Git. Ena. Nesin gördün mü? Senden ötürü sesim kaçtı gene. Hepinize kucak dolusu günaydınlar, bol bol kalimeler, çok good morning everyone'lar. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Uçuşumuz başladı. Günaydın. İstanbul'dan Çanakkale, Edirne'den ta Mannheim'a, Bulgaristan. Bugün onların günü. Oradan Norveç'e, Karaçanlara, Kireççilere, Karaköy'e, Hollanda'ya, Amsterdam'dan ta Tokyo'ya kadar. Ama en çok da Kızılderililerden Orta Asya'ya kadar hepinize günaydınlar, merhabalar. Bu acayip güzel dernek gününden İskeçemiz'de oradan yayın yapıyor. Bu radyo istasyonu oradan yayın yapıyor. Çok bağırma sabah sabah. Başladık gene, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayarlayamıyorum bazen kendini, bağırıyorum böyle de. Geçenlerde böyle arkadaşlar yine yazmışlar. Almanya'da kapalı diye, Almanya'da böyle tatil bir şey falan vardı. Ya efendim. Sabah biraz uyuyacağız. Çok fazla bağırma diye. O gün de böyle yavaşça açtım programı, dedim. Günaydınlar falan, tak mesajlar gelmeye başladı. Yaldır yaldır. Niye öyle konuşuyorsun, hiç alışık değiliz. Eşkele böyle yavaş yavaş konuşuyorum ha. Hafif hafif böyle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel terne gününden, bu güzel güneşli, bol kahkahalı, muhabbetli koyu, şarkısı doyumlu, dinleyeni güldüren, yüreği şenlendiren, bereketli, keyifli, enerji dolu bir gün ve haftanız olsun inşallah. Yine bugün. La la la la. Günaydınlar bahşimlerim, hadi öğlen oldu. Sen benim mesajlarıma bile bakmadın dün. Aradık 6,5 kere aldık, telefonu bile kaldırmadın. Yakından konuşacağım seninle, sen göreceğin bak. Unutulmaz Kızılderili atasözleri var, onlardan göndereceğim sana. Merak etme. Hadi günaydın bakalım. One way. Bulgaristan'a çok selamlar. Recep Aga, Sezer, Şevket, tebrik ederim valla. Aldınız şeyi, Eurovision'u. Dobro utro. Dobro rano. Şimdi güzel şarkı mı? Göreceli bir kavram. Güzellik göreceli bir kavram. İyi. Yani. İdare de bizimki de güzeldi ama canım yani. Arzu Hanımcığım hoş geldiniz. Raif Ahmet günaydın. Bütün Kral FM günaydın. Aşım Agam hayırlı haftalar demiş. Raif Ahmet, Almanyalardan teşekkürler Raif. Sana da öyle olsun. Kalli Meraş'ın bugün seni hiç beklemiyordum. Sesini duymak güzel, iyi yayınlar diyorum. Sen ve ekibine niye? Eurovision'a mı gittin sandım Arzu? Niye kız beklemiyordun? Demedim ki bir şey, pazartesi programı yok. Çarşamba gelmeyebilirim, işlerim var. Bayram tebriklerini toplamam lazım. Biraz paraya sıkışıkım bugünlerde Arzu. Yani derler ya abi biraz sıkışık, paraya biraz ihtiyacımız var falan. Günaydınlar Arzu, beğendin mi? Bangarangaranga da... Nasıldı lan? Şarkı nasıldı? Hey alo. Dur şimdi Sezer'i canlı yere bağlarsam o anlatacak. Bayağı şey var, sohbet var bugün Sezer'de. One way, one. Bangaranga, ha bangarangarangaranga, danga. Ama bizimki de güzeldi Arzu. Sen en çok hangisini beğendin? Ya da birinciliği hak etti mi? O şarkı değil mi öyle? Ferto mu? Bizim şarkı da öyleydi. Abi güzel şarkıydı. Yani biraz böyle akılda kal. Ben ilk 3'e, ilk 5'e gireriz sandım. 10. bitirmek ne lan? Bizi oy vermeyenlerle yasa konuşacağız diye böyle. Biliyorsunuz sosyal medyada acayip acayip şeyler dolandı böyle. Mizah dolu. Ahso ya, daha mı ya? Ahso, şön. Kalimera filan mu? Kasim, kalimera se olustus akruates ke kali evdomada ta filia mu stiksanthi.
O Master Hoca Recep Stuttgart. Günaydınlar Stuttgart. Almanya 5.30'dan beri ayakta. Kalktı onlar, erken kalktı. İşte senin en çok hangi şarkı hoşuna gitti bakalım. Klip de güzelmiş canım, ona da bir lafım yok. Gayet de güzel bir klip yani. Başarılı bir arkadaş. Şevket'i bekliyorum. Şevket'le de bir konuşayım bakayım. Onun bir görüşlerini aradım Bulgaristan'dan. Bulgaristan merhabalar. Kırcali. Sevlievo. Bütün Bulgaristan'a dobro utrolar. Guten Morgenler. Bonjourlar. Bonus diyaslar. Hepçe sizin olsun. Ah zo. Ben dinlemedim. Ben şimdi izlemedim de dün Ümmet söyledi Bulgaristan birinci olduğunu. Ümmet kardeşim nasıl, iyi mi? Bayağı bir toparladı mı? Kendine geldi mi? Dinlendi o şimdi. Bol bol dinlendi. Aslında bu böyle, bu dinlenmeyle ta yaz tatiline kadar gider yani. O enerjiyi topladı şimdi o. Çalarsan dinleriz. Çalarız veya nasıl çalacağız? Ya bu şarkı bak. Türkan, hırpalarım seni, saçını başını yolarım senin. Eşkele bak ne yazmış, bakın buraya, bakın buraya. Eurovision konuşuyoruz.

Mehmet dinliyorum. Bir şey söyleyebilirim demiş. İstirham ederim efendim. Buyurun söyleyin, yazınız tabii. Burası sizin radyonuz. Her şeyi konuşuyoruz. Bangarangaram. Sezer, bu ablanın adı ne be? Onu da bir şey yazsana.

Arzu Hanımcığım böyle bir şey işte. Banganaga bizimki de güzel. Ben bizimkini beğendim vallahi. Hasan Çarıkçı ne diyor bakayım bu konuda? Günaydınlar, kolay gelsin kralım demiş. Günaydınlar Hasan Çarıkçı. Sizlere de kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Pazartesi gününüz pozitif ve verimli başlasın. İşiniz raz gelsin. Şansınız bol olsun. Çok para kazanın değil mi? Neşeli, capcanlı olsun. Allah yüreğinizde ne varsa hayatınıza da yansıtsın inşallah efendim. Dede Açlay kalacak yer temin ediyor. Yorgos. Kiryos Yorgos. Alexandropoli. Gastra. Sarata Verne Gastra. Çalışacak bir eleman arıyor efendim Dede Açlay'da. Dede Açlay'ımız da çok güzeldir bu arada söyleyeyim, Alexandropoli. Harika bir yerdir. Telefon numarasını isteyen olursa buradan vereceğim. Kalacak yer. Sigortası Asfalya. Avtopulle mi? Asfalya. Eğer acaba gel. Ve tabii ki de iyi bir para. Artı berbuarlar da var. Ben mi gitsem acaba ya? Vallahi. Dede Aç. Dede Aç. Taner Akin. Taner. Neredesin bu oğlum sen? Nerelerdesin sen bayım? Kaç kere buradan zikrettik, ismini söyledik. Söyledik yok. Günaydın Aşim, iyi yayınlar. Bir ay gececilikten sonra döndüm, gene özlemişim sesini vallahi. Ben de seni özledim. Ya bir ay yazdın da dedim arada belki dinliyordur. Ne yapsak acaba? Biz programları kayda alıpsa gece 12'den sonra tekrar mı versek yayına? Dur bakayım bir konuşayım teknik elemanla. Tanerim her şey iyidir, her şey yolunda. Bir ay gececilik yorucu olmuştur senin için. Öyle tahmin ediyorum ki yorucu oluyor gece çalışmaları. İyisin değil mi? İyi oldun abi. Seni tekrar aramızda görmekten memnun oldum. Onur günaydın. Dayı yapma sabah sabah be. Vallahi yemin ederim. Bak Banderas'a söyleyeceğim seni. Öf. Ne onlar öyle be ya? Dayı haklı beyler, kaçalım dağılalım. Onur günaydınlar. Bangarangaram, bangarangaram, bam bam bam bam bam. Ferto mu ferto ferto. Bizi kimde çalacağım ya? Onu da bir dinleyeriz. Nerede bu Bulgaristan mı ya? Aa, Recep Bacanam yok, Şevket yok, Sezer yok. Tebrik edeceğiz adamları. Kerim Hanım dinliyorsa o bari bağlansın. Yoksa dinle, bakmamışlar mı onlar herhalde? Türkan!

Αυτό το τραγούδι, φίλε μου Χασίμ, έχει 4 ρεφέ. Άμα το καταλάβεις, επειδή σε ξέρω από μουσική, το είχα προβλέψει ήδη, και το πιο ωραίο είναι στη με. Σε ίδιο σάρκο, δεν είναι. Bana bakma benim yarım var. Kara kaşlılar bana bakma benim yarım var. Öyle bir şeyler diyor galiba, değil mi Recep? Şimdi sen bana sorarsan Recep'im, Kazancıydız mı bu şarkı mı diye. Kısarızız. Kısarızız. Oraya süsü. Süslen süslen. Süslen bakalım. Hadi yeni gününüz, yeni haftanız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinize içinizdeki iyilik kadar güzellikler diliyoruz. Radyo olarak onu ben söylememiştim. Onu kim söylemişti? Sabahattin Ali söylemişti, değil mi? Bir şarkı buldum, bir dinleyelim bakalım. Sizin de hatırınıza gelecek mi? Orçun'um geldi. Hoş geldin Orçun. Aa, İsveç'i unuttum ben ya. Vallahi İsveç. İsveç. Dur bakayım hemen. Bir gönderilen mesaja bakayım benim be. Dayıcım. Dayı yayınlar kolay gelsin bakalım. Şaba. Astamatita. Buradan Kral Efendi'den ta İsveç'e kadar şabalar. Orada çalışan arkadaşlar. Orçun, Salih. Diğer isimleri bilmiyorum. Engin. Siz geçen de gönderdiğim video gibi çalışıyorsunuz mu Orçun? Yoksa yükseklerde misiniz canım benim? Neredesiniz? Ferto mu ferto ferto parto mu parto parto. Sabah kahvelerini içenler, sabah makyajını yapan hanımefendiler, günaydınlar efendim size de. Hayırdır?

Dostoyevski geldi. Aman ne Dostoyevski kimse ben. Yusuf abi öyle bir girmişsin ki Dostoyevski yazmışsın. Rahmetli Dostoyevski andı herhalde. Mehmet Ali Birand. Bugün Mehmet Ali Birand'ı canlı yayına çıkaracağım. Konuşalım bakalım neler olmuş dünyada bizler yokken.

Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşamadığı mutluluklardır. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stistasyon Treleno da... Trelon mu? O ne var? Stistasyon Treleno. Stistasyon Treleno. Aylakçılara, filozoflara ve patrona da çok selamlar demiş. Bu aylakçı konusunu konuşacağız senin Yusuf abi. Aylakçı konusunu konuşacağız. Ferto mu ferto, ferto, parto mu parto, parto. Esen günaydınlar, günaydın dayım, kolay gelsin demiş. Günaydın dayıcım, kolay gelsin. Sana da, neredesin? Burada İskeçe'de misin? Binalarda çalışanlar, dükkanlarında bizi dinleyenler, esnafımız, binalarda çalışan ustalar, çıraklar, hepçenize kolaylıklar diliyorum. Vay vay vay vay. Kolay gelsin Orçun'um. Daha yükseklerde bizi dinliyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Bakacağız onlara da. Bir ay gece zor oluyor gerçekten. Nişan masraflarını çıkardık gececilikten. Taner. O da ayrı bir konu. 500 euro. Aklımda hala Taner. Allah şükürüyüm. Nefes alıyoruz daha. Sen ve kralcılar da iyidir inşallah. İyiyiz çok şükür. Taner iyi, sağ olasın. Oya Hanım gelmedi bu sabah. Oya Hanım günaydınlar. Neredesiniz? Yani böyle devamlı yazanlar var ya. Serkan'ım günaydın. Akay günaydın. Taner, nasıl böyle bir ay, genelde bir hafta da olmuyor mu böyle vardiyalar, bir hafta gececi, bir hafta gündüzcü, yani bir ay gececi işin herhalde öyle değil mi? Merak ettim de. Bu da bizim şarkımız he. Ande toho ferto. Günaydınlar. Mevlan Keke Şaba Mert Köse'den geldi. Günaydınlar Mert Köse ve Mevlan Keke Şaba. Bu şarkıyı mı Mert Köse? Ferto mu ferto ferto, parto mu parto parto. Asi ve asabi gençler. Günaydınlar Mert Köse. Ali'cim hoş geldin. Aşım Aga günaydın baya. Neredesin sen kaç gündür? Ben mi? Kızılcaköy dedim Ali. Oradan Saltıklı'ya geçtim. O geziyordum oralarda, gene araştırma meselesi bizimki be. Hadi bakalım güzel bir türkü dinleyelim. Ondan sonra reklamlara geçeceğiz. Borio Plast, Oto Elektrikçisi, Elektrogos, Sami Agam, Kırcali, Liv Medico Dental, Şeymi Mümin Ustam, Cenaze Hizmetleri hepsi bizde. Hepçe. Ali. Kolay gelsin. İyi haftalar diliyorum hepinize. Oo, Esen ne kadar güzel bir yerdesin be kardeşim sen böyle. Maşallah. Bak çok merak ettim olduğun yeri şimdi Esen. Yaz dayına bakayım. Ah, Ali türkün çıktı.

Ha, Oya Hanım da geldi. Hoş geldiniz Oya Hanım. Günaydınlar. Ayre Sultanım günaydınlar. Hayat güzeldir. Geçen bir gün, bir saat, bir dakika geri gelmez. Yaşayın, sevin ve gülümseyin.

0: Aykan Akın nerede Ali? Gerçekten harika bir manzarası varmış ya. Mükemmelmiş. Çok pozitif bir fotoğraf. Oraya çok çok selamlar. Kızım seni Engin'e vereyim mi? Orçun Engin yanında mı? Duymasın türküyü.
1: İsterim tabii. İsterim babacığım.

Hüseyin'ler. Ha kardeşim, Kara Bela Hüseyin'in ya da Yedi Bela Hüseyin diyelim. Buna onun oralardayım. Ha ben daha böyle yakınlaştırmadım. Otoyolu çıkardı bana da. Çok selam söyle Kara Bela'ya. Yedi Bela Üçlü. Kara Bela. Aspirin sabaha, vitamin akşama halacığım. Şurup çocuklara, iğne yaşlılara. Ama moral bozuksa en iyi ilaç kraldır dostlara dedi. Nedim günaydınlar. Umut günaydın. Hepinize günaydın. Bulgaristan'dan yazan yok bugün. Abi hey. Uyanmadınız mı daha siz bayağı? Aa, Şevket bugün çalışmıyor pazartesi. Bizim İngiliz Sezer yok. Canlı yayına çıkaracağım onu. Halaya günaydın, 5 dakikaya çıkıyorum. Tamam, giderken günaydın alacağım. Kalimera. Kalaysa. Alles schön. 5 dakikaya çıkıyorsun, giderken telefonunu alıp kulaklıklarla yolda dinleyebilirsin beni. İyi hadi ben de 5 dakikaya kadar kaçıyorum. One way. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Tabii ki Güneş Gold'a. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Skeçimizde kuyumculuk adına bir güneş doğdu. Güneş Gold, Mihal Karoğlu 22 ada. Şehir Meydanı Platya'nın hemen yanında. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık size çok daha yakın. Güzel İskeçimizde. Güneş Gold'a selamlar. İyi bir hafta diliyorum. Kazançlı bir hafta olsun. Bütün esnafımız için, kendileri için de. Yasin'im günaydın. Günaydın ağam, buradayız. Günaydınlar bakalım Yasin. İzmir'e kadar uzanıyorum Yasin'den. Hemen sonra Dilek Hanım İzmir'de. Kordon boyunda çay mı içiyorsunuz Dilek Hanım? Günaydınlar herkese. Güzel bir hafta olması dileğiyle demiş. Bilmukabele teşekkür ederiz. Oya Hanım geldi. Günaydın Oya Hanımcığım. Günaydın. Alkol benzinden pahalı, insan paradan değersiz. Pizza ambulanstan önce geliyor. Kötüler uzun yaşıyor, iyiler erken ölüyor. Akıllı insanlar erken uyuyor. Zeki insanlar geceyi sabah ediyor. Diyeceklerim şimdi bu kadar. İşim var, fazla rahatsız etme beni. Ha, tamam. Yalnız beğendi Aşım bunu, güzel yazmışsın. Alkol benzinden pahalı, insan paradan değersiz. Pizza ambulanstan önce geliye, kötüler uzun yaşıya, iyile erken ölüye, akıllı insanla erken uyuya, zeki insanlar geceyi sabah ediye. Hadi yaz su demiş. Son zamanlarda takip ediyoruz. Pekkan'ım hoş geldin. Bir şeyler söylemek istiyorum. Geçenlerde de konuştuk bu konuyu. Çok genç insanların öldüğünü duyuyoruz sosyal medyada ya da telefonlardan ya da konuşurken falan böyle. Şeyi sormak istiyorum. Burhan abim canlı yayına çıkarmak istiyorum aslında. Hem milletvekilimiz hem psikiyatrimiz ya da Doktor Meltem Kırcalı'yı. Abi böyle bir araştırma yapılabilir mi? Gerek psikolojik olarak gerek şimdi doktorlara soruyorum. Vallahi iyi olur aslında. Burhan abim bir çıkarsak böyle canlı yayına. Bir konuşayım kendisiyle. Vekilimiz Sayın Burhan Baran'ı diyorum. Hani bu genç ölümler neden oluyor böyle? Patolojik olarak mı? Psikolojik olarak mı? Bilgim dahilinde sormak isterdim. Gerçekten üzülüyoruz. Böyle hemen hemen her gün görüyorsunuz işte 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında. İnsanlar genç genç ölüyorlar. Onun bir araştırmasını yapılabilir mi gibilerinden. Okey. Tamam. Saydoğlu günaydın, günaydın, günaydınlar kardeşim. Sana da kolay gelsin. Bereketli iyi bir hafta diliyorum Saydoğlu Güney'e de. Saydoğlu Güney'de 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydoğlu ile çalışın. Saydoğlu Güney İskeçemiz'de Panagi Çaldar 124'te. Kat markasının bütün ürünleri, bütün makineleri var. Artı yedek parçaları var. Artı sabah 6'dan öğlen 4'e hatta 5'e kadar yaz saat uygulamasıyla hizmetinizde Saydoğlu Güney. One way, Seydan İdris, Bobo. My friend, good morning. How are you? Sen bugün çalışmıyorsun, pazartesi. Bayramın birinci günü kapalısın, değil mi? Öyle konuşmuştuk. Onu da söyleyelim. Beleketi Bekirli'de Bobo. Biz de tam senden bahsediyorduk Seydan. Kalimero günaydın. Beyan ne yaparsınız? Herkese selamlar. İyi yayınlar Aşım Aga. Bugün çalışmıyorum. Sırf seni dinlemek için erken uyandık. Hop, değil mi? My friend. Çok güler yüzlü bir esnaf Seydan İdris. Hem kendisiyle tanışın hem mekanını bir görün. Bereketi Bekir'de.
Güzel bir mekanı var, geniş, tertemiz. Şahidim arkadaş, bitti. Müşteri memnuniyeti ve siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu ve çevirmeler var. Mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Bırak sabah sabah baya baksana ve Seydan baya. Mangal başı lezzetler yani. Mangalın başında duruyor Seydan ustam. Anladın mı? Ve o güzel etleri, güzel yemekleri pişiriyor. Ve şey var, yeni uygulaması, ciğer şiş var, yeni. Hani öyle ciğer yiyeceğim şişte, nerede yiyebilirim, Edirne'ye gidelim mi demeyin. Edirne uzak, Bekir daha yakın. Gidin bir de ciğer şiş yiyin. Adam usta. Dur şimdi Recep gelsin, Stuttgart'tan getireceğim seni oraya. Lay lay lay lay. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları. Her çeşit salata, orektikalar, iştahçıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler. Ne ararsan var. Milli içeceklerimizin hepsi var orada. Milli içecek var. İki türlü ayran var. Üç türlü. Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört türlü. Dört tabii canım. Dört. Dostek tu babo Seydan İdris Bekirli'de. Adres Peliketin Odopis Bekirli. Instagram'da Dostek tu babo olarak ciğer şişleri bir görün. Burgerler, sandviçler. Sabah sabah ne oldu be ya? My friend Seydan'ım. O ahtapotlar. Bah bah bah bah. Hiç sorma. Günaydın Ayşem abim, kolay gelsin. Hayırlı haftalar diliyorum. Pekkan'ım ektin mi biber fitkelerini? Pazar günü paylaşmışsın babanlarla falan orada. Hep birlikte ekmişsiniz. Bugün de tarlalarında bizi dinleyenler varsa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bereketli olsun. Biber fitkeleri ekiliyor. Yine devam. Tamam Pekkan'ım. Canım benim. Canlı yine çıkaracağım Pekkan seni. Konuşalım birazcık, olur mu? Böyle genç insanlarla da konuşalım Pekkan. Hiç heyecanlanma. Mr. Sao Berando geldi. Barış günaydın. Aşım abi Mr. Sao Berando'dan günaydınlar. İyi yayınlar. Günaydın Barış'ım. Mr. Sao Berando çalışanlarına, sahibine de çok çok günaydınlar. Çok çok selamlar, kolaylıklar diliyoruz. İyi bir haftanız olsun. Lay lay lay lay lay lay lay. Mr. Sao Berando. Günaydın, hayırlı yayınlar Aşim. Biraz olursa damardan şarkı koy, uyanalım. Cumartesi bir mesaj geldi. İstanbul'da avukat bir hanımefendi de bizi dinliyormuş, Ertuğrul abi. Perşembe günü sabahleyin böyle damar şarkılarla mı başladık? Herhalde bizim buralardan ama kendisi hanımefendi, İstanbul'da avukatlık yapıyor. Mesaj yazmış. Sabahleyin lütfen damar şarkılar çalmayın. Güne zaten sizinle başlıyoruz diye böyle bir şeyler yazmış. Teşekkür ederim kendisi bizi dinliyorsa hanımefendinin. İsmini de zikrederiz, söyleriz. Şimdi sen damar şarkısı deyince o geldi aklıma. Abi, uyanmak için bir kahve içiyoruz. İki hareketli şarkılar, türküler dinliyoruz. Esenim çalışıyor, türküler dinletmek lazım. Eora'da çalışıyorlar. Damar şarkı dinleyince uyanıyor mu abi? Yazlıktan döndüm. Şirin yerdeyim. Bayramdan sonra yine yazlığa gideceğim. Çok güzel Dilek Hanım. De böyle işte. Tavuşavuk dünyanın böyle tadını çıkarın. Üç günlük tavuşavuk dünya işte. Çok çok çok çok güzel. Çok çok güzel bir tatil diliyorum Dilek Hasan Ali Hanımefendi. Sor bakalım. Aba Aşim Aga. Aba canım. Sor bakalım. Senin Survivor'a bakalım. Ne oldu çocuklara? Hani ayak kesildi, o bilir mi? Survivor geldi, tıraş olma Raif'im. Çok işleri var. Ondan dolayı Yusuf abi bunları canlı yayında anlatırsın, tamam mı? Pekkan hazır mısın? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hava çok yağmurlu, ıslanıyor kulaklıklarım. Almanya'da yağmur mu var Recep Usta? Deline. Yakışıklı kardeşim Ömer'im. Londra'da hava güzel. Yo, bizim Karabeler görürsen bakalım. İki çift lafım var ona.
Günaydın Ayşem Aga, günaydın Akay, kolay gelsin. Sen neredesin? Çalışan arkadaşlar yine böyle dışarılarda çalışıyorlar İskeç'imizde. Hava çok güzel, o yüzden o klimalar, o cereyan telleri. Bağlayın badayıcımı. Olur. Urgan getirdin mi? La lay lay lay. Ayşen Agam günaydın. Güzel bir hafta diliyorum. İyi bir hafta olsun. Hep çağımız için. Tabu şavuk dünyada anladın mı? Hayret bir şey. Ne Sezer yazdı bu sabah. Arzu Hanım ne Recep Agam yazdı. Ne Şevket. Tebrik ettim adamları sabahtan beri. Bre. Bulgaristan uyanmadı mı da?

Ayhan aga, dedi bu enerjiyi nereden alıyorsun? Söyleyeceğim abi, bir dahaki buluşmamızda yakından söyleyeceğim, tamam mı? Kimseciklere bir şey demeyeceksin ama. Tamam be Sezer, ne kızıyorsun? Şimdi baktım anca elim erdi. Morningler bakam hakam. Bay yazdı mı demiş. Aa yazmadı diye. Sezer hoş geldin, günaydın. Tebrik ederim Eurovision için. Sevgili Aşım abicim, hayırlı haftalar, iyi yayınlar. Selamlarımızı iletiyoruz. Tüm ekip olarak bugün bizim için bir frappe içersin. Bizim için bir frappe içersin. Umut Karalar. İçeriz mi Umut'um? Bizden de bütün ekibe selam olsun.

Umut Karalar, İstanbul'a çok çok selamlar. Bildir Optik İstinye çalışanlarına ve Çeliktepe'li Fevzi'ye. Geçen mesajlara bakıyorum Umut. Sağ olsun canım benim. İstanbul'a da, oradaki esnaflara da kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'da bizi dinliyor. Batı tarafı mı, doğu tarafı mı?

0: Ömer'im ben, hayır, seninle konuşmak istiyorum. Bırak sen işini banderası. Ona yağdıracağım ben zaten.
1: Kalkın gidek yazsına. Esmersen güzelsin. Orada bir garip
0: ölüm. Yasin, baban demiş ki günaydın, nerelerde sen? Yayın yapmayan. Yayın yapmayan mı? Bu konuşan kim? Hüseyin abi. Faik dayıcım, kaptanlarım, günaydınlar. Kalkık gidek yazına. La hır mı oğlum? Lan Allah, tövbe yarabbim. Ne yazmışsın lan? Eliniz ekmekte, aklınız avratta sizin, vallahi yemin ederim, tövbe.

İki dakika reklamlar. Reklamlardan sonra Mehmet Ali Birand'ı bağlayacağım. Abi çok rica edeceğim, politika falan girme. Ne sağdan ne soldan, dümdüz doğrudan gideriz ha. Hiç. Ya böyle konuşalım bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı bir karar var. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bütün ülkeyi diyecektim. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ha, onlardan bahsedelim bakalım, neler oluyormuş, neler çalıyormuş. Senin canın da her şeyi istiyor demiş. Can oğlum bu işte, can. Suya da daldırdım, doldu mu diye kaldırdım. Ne bileyim, öyle yazınca dinlemiyor herhalde bu yaşı. Radyonun dalgasını başka yere mi ayarlamış acaba bu bayan? Ben köye gidince o dalgaya bir bakayım. Doğru frekansta mı o dalga, yoksa dalga dalga mı? Sümme aşağı, sümme aşağı. Sabah sabah

0: İki ayda bir böyle bir ay gececi çalışıyoruz maalesef. Bizim var diye işi biraz zor demiş Taner Sakin.
1: Helal mutlu. Yaşa mutlu yaşa. Oh.
0: Arattırma beni. Ne konuda Sezer'im? What do you think about? Çok da güzel yalnız ha. Vallahi bak Sezer. Rica ederim Umut'um. Umut Karalar İstanbul abim süpersin. Sağ ol, var ol. Hepimiz sağ olalım, var olalım. Değil mi Umut? Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz dayı. A yüzden hepimiz var olalım. Gülümseme sadakadır demiş Kızılderili atasözü. O yüzden gülün efendim. Bol bol gülün. Kızılderili demiş onu be. Moryoplast günaydınlar. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi Sterplast'ın ana bayisi Moryoplast. Yeni mi?

İngilizce dil kursunda dinleyen öğretmenlerimiz, muallimler var. Muallimlerimize de çok çok günaydınlar. Parantez açtım, parantezi kapatıyorum. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır diyor.

Efendim, hayatınızı kolaylaştıran çözümler: hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrolar, plastik poşetler, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemelerin hepsi Borioplast'ta. Instagram'da

Boyunköy'ndeki Merya'da Karahasan'ın et marketinin hemen yanında. Yani şöyle anlatayım, yolun üzerinde İstikbal ile Karahasan et marketinin tam ortasındaki dükkanda, yepyeni mekanında, çok büyük mekanda Voryoplast. Yaz sezonu için, ilkbahar sezonunuz için çok çeşit boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve saksılar var Voryoplast'ta. Yeni Koşan de Proşoposella'da Voryoplast, General Representative of Greece. Kolaylıklar diliyoruz Voryosport çalışanlarına. Voryoplast, Voryosport. Sport mu? Voryoplast. Lay lay lay. Bonjour Orhan Agam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar. O Survivor'daki kardeşin ayağı kırılmadı. Bu sene kazalar çok Agam. O gencin ayağı kopmuş. Türkiye'den de bir gencin parmakları kırıldı. Bu sene sıkıntılı geçiyor. Allah yardımcıları olsun ha. Raif soruyor da Survivor'ı.

O sizin Leonardo plastik masa örtülerine hayranım bu arada. Trapezo mandilo mu? İçecek falan döktün mü bir şeycik olmuyor. Tabii. Niye Bulgaristan'da yok mu oğlum ya da İngiltere'de yok mu? Sen şey Barış'la konuş Voluplus'la. Tanıyorum ben kendisini. Çok beyefendi, çok kaliteli insanlar. Şey yap, alışveriş yapın, ticaret yapın Sezer. Ömer kardeşimi de bul, kardeşliğimi de bul. Ömer'i Londra'da. Tabii oğlum. Alın Voluplus'tan plastik. Elin İngiliz'i ne anlar plastikten?

0: lastikleri böyle bir sezer. İngilizler bir gördü mü bizim plastik trapezo mandiroları? Bakın buraya diyecekler ne yapmışlar Trakya'da.
1: Kollarında bilezik, gelemem kollarında.
0: Ne istersen dök üstüne onları. Bir şeycik olmuyor o trapezo mandiroları. Masa örtülerine elbet. Ayran dök, şerbet dök, bir şey ne? Şarap dök üstüne, bir şey olmuyor. Yıka pakla, az kurusun, tekrar kullan. Teknoloji ya, teknoloji. Sezerim, how was weekend?
1: Çok anladım, bulamadım, canlanıp gelemem. Senin gibi yok nazlıyım.
0: Barış hoş geldin, günaydın abim, hayırlı haftalar, iyi yayınlar dileriz. Barış, İngiltere'den arayabilirler seni, ona göre bak.
1: Senin gibi
0: İş yapacağız oğlum. Vereceğiz trapezo mandiroları İngilizlere, oraya Batı Avrupa, İskoçya, İrlanda. Yapsın onlar da bak nasıl, Warrior Plus'ta neler var.

0: Hepsi.
1: Ama biz sana ne kötülük yaptık? Herkes seni arayıp duruyor. Ne bizi dinlersin ne ararsın. Bırakın beni rahat işimi yapayım baya demiş. Kim o beni arayanlar? Seni arıyorlar. Survivor diyorlar. Survivor. Hepsi de bela. Vatandaş seni arıyor kardeşim. Survivor'ım.
0: Makedonya'ya gidiyoruz. Üsküp'e gidiyoruz.
1: Hadi bakalım oralara gidelim.
0: Hadi biraz hadi. Oh.
1: Almanya'nın havası. Dur Nedim'im geldim. Dur. Survivor. Neredesin sen? Almanya'nın havası. Gurbetçinin bitmez dert tasası. Sabah kalktık yine gri. Güneş sanki geri geri. Biz de pırıl pırıl Nedim. Euro dedin mi akar sular durur. Aşıma bir mikrofonu bir vurur. Dur vurmuyor oğlum şey kırılmasın. Çaylar demli kulaklar seste. Dertler kalır son nefeste. Son nefeste. Gurbet elde yağmur çamur vız gelir. Kral FM dinleyene kış bile yaz gelir. Aşım abim aç sesi gelsin gurbetin neşesi. Cümleten hayırlı bereketli ve fişek gibi bir pazartesi günaydınlar efendim demiş. Yazmış Karakızan gene be. Yazmış gene bre. Çoktan köşeme Sefkar işte Polin Edim'im. Canavar gibisin vallahi billahi. Fişek gibi. Sana ve ailene de güzel bir hafta diliyorum Nedim kardeşim. İskeçemizde hava masmavi. Gökyüzü masmavi. Hava çok güzel. Hareketleneceğiz de reklamlar ne oldu?
0: Biraz daha. Hadi bakalım ellerle beraber olsun.
1: Hadi kavacıkta.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Latya Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
6: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home Budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler. 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
1: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
1: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Sen de bir kere bak buraya, bak buraya. Yusuf abim, bir diğer reklamlarda alsam seni olur mu? Azıcık böyle sponsorlarını falan okuyayım, mesajlara bakayım. Olur değil mi? Olur abicim, tamam. Mehmet Ali Birant'ı da alacağım canlı yayına da. Müjdat da bugün bağlanabilir. Aykan Agacım, akşam konuştum Müjdat'la. Haftalık bir hava tahmini raporu kendisiyle bağlantıya geçebiliriz. Eğer işi yoksa, müsaitse tabii ki. Müjdat, günaydınlar sana da. Çok şımarma bakalım, gene bugün dostum demiş. Bırak birazcık müzik dinleyelim. Çok çok selamlar Halki Diki'den. Hayırlı programlar dilerim. Seden. Tamam Yusuf abi. Sedenim. Merhaba dostum. Güzel bir hafta diliyorum. Arkadaşlara çok selamımızı söyle. Bir de şarkı mı istemişsin? Ne istemiş? Şarkı mı, türkü mü o? Ne o? Sevemedim Karagöz. Bakacağız bakalım. Kolay gelsin. Halki Diki'ye çok çok selamlar. Kaptanım. Hadi ya. Tutulmayız ya. Dinlemekteyiz. Tutulma cevalı fişek gibi kızanlarma. Bakın buraya baya. Kaptanım neredesiniz? Hava tabii güzel olduğu için herkes kendini dışarılara atmış böyle. Kaptanım da vallahi çıkmış dışarı. Tahsim Aga'ya, orada olan herkese selamlar. Bu ne? Aha, tamam. Nedim bak, Sezer ne yazmış? Aldım elime telefonu, Kral FM'e ayarladım onu. Nedim gibi yazamayız ama biz de bir deneyelim şunu. Olacak olacak diye de eklemiş. Olacak, olacak o iş. O iş sende, sen yapacaksın sen o işi. İnanıyorum ben sana. Yetenekli kızansın sen.

lay. Bir şarkı Güllü'den mi? Aa, Recep Agam da geldi. Bulgaristan yavaş yavaş Dobrovtro bakalım. Günaydın. Tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Kucak dolusu selamlar demiş bacanam. Haskova'ya, Durakköy'e, Dumburlu'ya, Sarnıç'a, Karamanlar'a, Gizikli köylerine, Adem'e, Ada'ya, Aylin'e çok selamlar. Dinleyiciye çok selamlar Recep Agam'dan. Küçük İstanbul'dan Mannheim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Eyvallah, sağ olsun, kendisi de çok içten ve samimi bir insan. Geçen gün sayesinde özümüze döndük, eksik olmasın diye de söylemiş dedim kardeşim Sezer için. Aynen vallahi. Ondan sonra da çok insan sordu seni, köye de gittim, köyde de sordular tanıyor musun falan diye, dedim radyoda tanıştık. O içten ve samimi sohbetin var ya Sezer. Bugün canlı yayınlar biraz kalabalık olur herhalde. Yarın konuşalım mı? Bayramda da konuşuruz. Konuşalım Anas. Konuş. Coşkun Aykan nerede? Bugün hiç sesleri çıkmıyor bugün. Onlar bugün çimento konu yapacaktılar. Seydan'ım Sezer diyecektim. O yüzden en son Aykan'dan cumartesi günü konuştuk. Sen ne ara Bulatköy'e gittin dedi. Gene arşiv çalışması yapmışsın dedi. Dedim geçen hafta gittik ya, Gürkan abim götür dedim ya. Oradan. Coşkun Ceykun K.A. ve Aykan Duman. Bobo'dan çok selamınız var. Aç bir şarkı Güllü'den, Kopamam Senden. Ya be şimdi Survivor. Sabah sabah şimdi. Ya bu klarına güzel değil mi? Baksana. Arayacak mı beni saat 12'de Alman saatinden sponsorluk için? Hoppa. Hoppa. Bakalım bakalım. Günaydınlar kralların kralı diyeceksin gene. Günaydınlar kralların kralı. Bora İmam. Artlim benim be. Cansın can. Kısa. Bora günaydın. Sen de dışarıda mı çalışıyorsun? Bakıyorum fotoğraflar geliyor, videolar geliyor. Herkes bugün dışarılarda Bora. Ama güzel ya dışarıda. Allah. Zitin tanesi. Bora İmam. Kafetane Rapa Radişos Köyü. Ercüment Agam'ı unutmadım. Agam benim be. Ercüment Agam. Efendim ta para ta kafe Tanera Paradisos. Yani Paradisos köyünde kafe Tanera. Efendim şöyle hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan gece 12'ye kadar. Hafta sonları 24 saat açık. Şahane. Yahşi. Bir kahve dedik. 40 yıl hatırı olsun dedik. Ercüment abi şöyle Hasan'a bir kahve getirsin radyo buraya. İki tane getirsin. İki tane de meyve suyu getirsin. Patron burada. Kafe Tanera Paradisos Köyü'nde Bakırcı markasıyla dondurmaları da geldi. Her çeşitini bulabilirsiniz. Paradisos Köyü'nde Kafe Tanera'da. Güvenim hoş geldin. Hoş geldin dayıya. Her türlü çiçekler var. Her çeşit çay ve her çeşit kahve. Her çeşit be. O pizzalar, çerezler, o mezeler. Uygun fiyatlarıyla servis ediyor. Genç arkadaşlar, enerjik, dinamik. Kafe Tanera Paradisos'da. 694-34-99 240 telefon numarası kafenin. Instagram'da Tanera, Facebook'ta Tanera Paradisos olarak. Hasan Aga kolay gelsin. Ercüment Agam'a da iyi bir hafta diliyorum bakalım. Paradisos'dan Kırca Ali'ye uzanıyorum. Doktor Ali orada. Liv Medico Dental. Evet, Doktor Ali'nin kliniğinde kıymetli dinleyicilerim. Modern teknolojiyle tüm diş tedavileri uygulanmakta. Özellikle implant tedavilerinde güvenli, kalıcı ve estetik ve de garantili. 10 yıl garantili implantlarını sertifikayla birlikte garantili. Böyle iddialı bir şekilde çalışıyor Kırca Ali Liv Medico Dental Doktor Ali. Ücretsiz muayene. Bakın, ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği. 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama. Kırca Ali Pazar yerinde Bulgaristan'da Doktor Ali Liv Medico Dental. Facebook ve Instagram'da bakabilir miyiz, bulabilir miyiz Haşim diyeceksiniz. Tabii ki de bulabilirsiniz. Bitişik halde Liv Medico Dental yazın. Aynen söylediğim gibi ve takipte kalın. Çıkın çıkın Kırca Ali'ye gidin. Günaydın güneşli Haskova'dan kucak dolusu selamlar. Adaya da Recep eniştesinden selamlar eniştesine. Adadan Recep eniştesine selamlar şaba.
Recep Aga. Emin kardeşime ise çok kolay gelsin. Teşekkürler Adem Adem. Hepçenize, bütün hepinize kolaylıklar diliyoruz. Aa, niye bu Bora öyle şey gönderdi şimdi? Aa, bakın buraya, bakın buraya. Üstüme iyilik sağlık. Abi susak ağızdı. Ne oldu gene? Niye öyle şey gönderdin? Brii. Toparlayamıyor mu kendini? Ama Tebu Şavuk dünyada yapma kendine böyle be. Bak klarnete, bak Survivor, bak. Ver dayı, ver.

Günaydın bakan dayıma, ne yapıyorsun be aday demiş. Bobo'da horoz varmış. Var be, Bobo'da ne ararsan var. Günaydın bakan, ben de diyorum bugün çimotokonu atıyor. Atıyor arkadaşlar, gençler dinleyemiyorlar herhalde dedim. Bobo da sizi sordu ya. Bir muhabbet dayı, bir muhabbet, bir gör azıcık be, bir gör azıcık. Cumartesi bir muhabbet bizim Antidi Markoz'la, Ayhan Duman'la. Pop pop pop pop, bir muhabbet onun için. Tarih, siyaset, din, ne ararsan mizah. Yemek, halı yıkama, cam silme. Ayhan Duman, Kalibera. Bana bakan babacanam, nasılsın bakalım? İyiyiz babacanam, çok şükür, seni sormalı. Call me tomorrow. Yes, I will call you tomorrow, Mr. Sezer. Ama orijinal konuşacaksın, tamam mı? Güven dayıcım be, ilaç at ya, bakın buraya bakalım be. Buraya ilaç atar biri, Survivor tırmı kalergeti yapıyor bak oraya. Almış kırmızı fiyatı. Survivor mu? Ha bak, sesli olarak da göndermiş de onu. Çalışıyor gençler be, vallahi zehir gibi be. Bakın buraya. Ha, hem klarnet işte hem de bak. O Güven, Ayhan. Bir de Coşkun gönderdim yani, pazartesi bir DJ başlayacak benimle de. Sezer, sana da gönderdim de. O DJ arkadaşın fotoğraflarını biliyorsunuz çocuklar, gönderdim yani böyle samimi çevreye. Bugün gelecekti. Uçak röter yaptığı gibi bugün Eurovision'daydı, çalıyordu o arkadaş. Bugün yeni bir DJ gelecek Kral FM'e. Gönder, Nedim'e de gönderdim. Ayhan gülme. Hayırsever vatandaş, hayırsever arkadaşım benim Ayhan Duman. Giren dedim arka. Kalim arasız. Fındık kurdu. Lipo nerede kaldı? O DJ arkadaşın uçağı şimdi röter yapınca, Eurovision'dan gelmeyince bu hafta gelemeyecekmiş. Gelseydi görecekti o. O incir ağacı nasıl ceviz yapıyor ama neyse. Diyecekken bu kadar. Anladınız siz onu. Hadi gel. Biz de onu beklerdik. Ben de beklerdim. Ama gelemedi işte. Yalla. Halka hizmet, aynen. Hiç şey dedi yani. Arkadaş şey dedi. Ya abi de zaten ben dedi evde yalnızım yani. Kalabilir dedi bir hafta 10 günleri. Hiç problem.

Düşünsene. Orijinalden TRT Türkçesine geçiyorsun. Beyefendiler merhaba, hanımefendiler bizi dinleyenler. Ta ta ta. Vazgeç sen o DJ'den. Vazgeçmeyeceğim Sezer. Çalışmak istiyor kadın ya. Niye şey, hanımefendi? Aa, Sezer. Ne demiş? Kızılderililer arabayı Alman'dan, kızı Trakya'dan. DJ, DJ.

0: çok.
1: Coşkun ne yazdı adam be ya? Ya böyle gönlümü fethediyor bu çocuk be. Kiren dedi markaya tin nasıl bu be? Vara gidiyorum bakalım ne yazmış. Dayıcım benim, senin bir şeye ihtiyacın varsa söyle. Evlere fotoğraf bile kazıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Neye ihtiyacın varsa söyle. Bakın, milletvekili mi desem, İçişleri Bakanı mı desem. Horoz var mı dayı horoz?

0: Habibi yalla.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Paragi Çaldarı 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
1: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
6: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
7: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
8: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
7: Tavuğun en lezzetli hali Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
9: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
10: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμις Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
11: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
12: Kotapliktiko.
11: Bravo, buldun. Peki Kotapliktiko ne demek biliyor musun?
12: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
11: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
12: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
11: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İRO 1087 Xanti. Adresinize servis için telefon 25 41 77 066.
7: Macera seni çağırıyor.
13: spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
16: One way. Recep Bagacım, pardon. Patron bir tane çikolata getirdi. Ye bakalım bunu dedi. Enerji gelsin dedi. Bir de reklamları saatinde geç. Eğer reklamları zamanında saatinde geçmezsen seni koşturacağım dedi. İncindim. Bakır bu. Biraz susak ağızlısını be. Dinlermiş beni geçen gün canlı yayına çıkardığında çok güzeldi. Reklamları saatinde geç bana dedi. Susak ağızlı. Ey Allah'ım ya. Duydun mu Coşkun? Coşkun bu arada programdan sonra arayacağım. Bu bayram tebrikleri için konuşmadık. Onları yavaş yavaş bak, bayram tebrikleri geçiyor. Bir konuşalım o konuda, tamam mı? Dayı eti püf çıktı. Halka hizmet. Ne olacak bu boğulan dayı? Çok kahrettiriyor bakalım. Al bakalım bir el o işe. Baba kahrettirmiyor oğlum, sizi sordu çocuk. Nerede dedi, bizim gençler dedi. Ne tarafta çalışıyorlar dedi. Elleme babayı. Elleme babayı. Tilly my friend, bu çocuklar, bu kızanlar ne diyorlar? Aykan Agam demiş ki Gürlü'den sabah sabah öyle şarkı mı olur? Tabu Klarino'yu dinlesin Survivor. Survivor kalergeti yapıyor abi, dinleyemiyor. Bu ne be, bugün kaynak yapıyorum. Yapıştırma işleri, o yüzden pek yazamıyorum. Yapıştır bakalım, yapıştır. Ne yapıştırıyorum böyle, ne bunlar? Kopça mı bunlar? Elektrik kopçası mı? Ne bunlar be? Elinizden de her iş geliyor bakıyorum. Maşallahınız var valla. Adam kusura bakma, çabuk yazamadım. Yoldadım. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olasın. Rumeli Yakup. Salla. Karadeniz efendim. Karadeniz efendim Rumeli Yakup'a mıydı? O şarkıyı mı istiyorsun? Türküyü mü? Orhan Agacım. One way. One way. Vistonida Yalımlı'dan. Mehmet Ali Brent abim, bir dakikacık azıcık abim. Sponsorlarımı okuyalım. Çünkü onlar sayesinde programlarımıza devam ediyoruz. Kopça onlar. Elektrik kopçası mı onlar? Ne onlar? Elimizden her iş geliyor. Vallahi maşallahınız var. Tebrik ederim. Şimdi arpa görmüş kuzu yavrusu gibi oldum vallahi billahi. Bravo be. Çok yetenekli çocuklar var Aykan Aga. Çok yetenekli kızanlar var. Kalergetinin üzerinde vallahi billahi, buraya bak. Afana tufana getirirler tarlayı bak. Bırakacak şeyi de gombalda katma başlayacak tarlada şimdi. Biber haşlamalarında olan arkadaşlara da kolay gelsin bakalım hep çenize. Boyacılar, Yenice, Horozlu, Dolapan, Öyköy, Hisimeren, Cafer Mahalle, Kaşıkçılar, Köşleri, Otmanyeri, Doğancılar, Kireççiler, Paşmaklı, Bekirli, Mustafçova, Ketenlik, Arabacıköy, Atmacalı, Kırköy, Koyunköy, Doğancılar, Öyköy, Göynüklü, Taraşmanlı, Hemikli, Sinikova, Salıncak, Köşleri, Cenepli, Fıçınlı, Emirli, Yasıören, Nohullu, İnanlık, Kurda sandı Saltıklı. Aykan Aga, Saltıklı'ya gittin mi hiç? O köye gittin var mı? Çok güzel bir köy. Çok güzel bir köy. Bütün manzarası böyle gözüküyor. Aynı Otman yeri gibi. Saltıklı. Böyle. Gittin mi hiç oraya? Günaydın. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sizi kalbinizden öpüyoruz efendim. Sizin radyonuz Kral FM'de dinleyenler kulübündesiniz. Trakya'da psikolojik tedavi yöntemlerimiz var bizim. Onun zamanı geldi artık. Psikolojik olarak kendinizi nasıl rahat hissedersiniz dünyanın merkezi Trakya'da? Şöyle efendim. 1 ayran, 2 üzüm suyu, 3 Kral FM, 4 kahve, 5 küfür, 6 mangal, 7 davul zurna. Dinleyenler kulübü aynen. Saltıklı nerede? Saltıklı nerede? Atarım ben sana konumunu. Tamam mı? Vistoni'da, evet, Vistoni'da. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da. Aynen efendim. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa ile artı Almanya'da da, Batı Avrupa'da da Vistoni'da'nın zeytinyağları. Kokusuyla, lezzetiyle gerçekten fark yaratan zeytinyağları Vistoni'da. Elio Trevio, Vistoni'da Olive Oil, Yalımlı Kopçero'da. www.vistonida.de'den iletişim bilgilerini, 698-74-51-656'dan da diğer bilgileri temin edebilirsiniz. Mert kardeşimiz orada. Vistoni'de kolaylıklar diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz kendilerine. Yalımlı'dan Gökçeler Asfalt Boyu Cam Fotoğrafçılığı. Radyonun müdavimleri yavaş yavaş geliyor. Azizim hoş geldiniz. Gönlümüzden geçenleri okuyorsunuz galiba değil mi? He? İşte böyle. Kral FM'in müdavimleri geldi. Ali geldi. Günaydın bro. Günaydın bakalım. Benim horoz senin gönderdiğin horozdan daha yakışıklı. Senin horozun bazındaki tüyleri. Bak horozdan al dersi derler ya atalarımız. Kızılderili atasözü öyle işte. Bak horoz ne hale gelmiş. Mübarek hayvanın bir tane böyle bazı böyle çıplak olmuş. Hiçbir şey kalmamış. Tüy müyü kalmamış bazında. Horozlanırsın ha. Milayim ol Ali, günaydın.

Günaydın bay enişte. Hani benim köy? Mehmet Bargan, günaydın. Senin köyü gene hep unutuyorum. Söyle bakalım senin köyü. Şapçı. Hayır be. Serez'den, Drama'dan. Neredendin be Bargan Mehmet? Domateslerin büyüdü mü? Aa, buldum, Kastoria'dan, tamam. Lay lay lay. Saltıklı neredeymiş? Bir dinleyicim yazmış. Evlidir horoz ondan. Horoz evli, artı bir de 5-6 tane karı var. Bak bak. Bak horoza, gör halini. Bir tane neyine yetmiyor? Gencerli. Ama dedim ya Mehmet Bargan, Gencerli diye. Gencerli'de bizi dinleyen dinleyicilerimize de günaydınlar, merhabalar Kral FM'den. Kayalar dedim, Göynüklü dedim, Taraşman dedim, Gencerli dedim, Bratankova dedim, Paşevik dedim, İnanlı dedim. Dedim ya bunları be. Yenice dedim, Bargan Mehmet'im. Horoz var mı Mehmet, horoz? Dur ben sana o horozun fotoğrafını göndereyim. Gör ne hale gelmiş. Üstadem Aylin ablacığım, günaydınlar sana da. Can fotoğrafçılık, Gökçeler asfalt boyunda Can kardeşimiz. Takip ediyorum, takip edin. Çok güzel işler yapıyor, harika işler, sanatsal videolar ve fotoğrafları var. Aşkınızı ve geleceğe bırakacağınız anılarınızı Can fotoğrafçılık ile tanışıp yarınlara bırakabilirsiniz. Muhteşem eserler yaratıyor gerçekten. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalara ürün tanıtım projeleri de var kendisinin. Portre çekimleri stüdyoda veya iç ve dış mekanlarda, çift hamilelik, aile, video ve fotoğraf çekimleri var. Stüdyo çekimleri var, doğal ortamda nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler. Yurt içi ve yurt dışı çekimleri de Can Fotoğrafçılık'ta. Instagram'da Can Keheoğlu artı cn.wedding.fotografi. Gökçeler asfalt boyu eczanenin yanından da girişi var stüdyoya. Günaydınlar Can. Eğer mümkünse sağ olun. Orhan Agac'ın bakacağım, yetiştirebilirsem. Bazen böyle geç oluyor ama dinletiyorum. Evlidir o horoz, ondan kalmamıştır tüyü. Nasıl anladın ama?

Pro Enestasi günaydınlar. Ahmet Ustacım benim. İyi sağ ol Ahmet Usta. Bana Giç Aldari 94 İskeçemizde. Facebook ve Instagram'da Pro Enestasi olarak takipte kalın. Günlük doğal kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahların dumanı üstünde poğaçaları, börekleri, kıymalılar, peynirler, kremalılar, çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar. Sabah kahvaltısının değişmez adreslerinden bir tanesi İpro'nun istasyonu Ahmet Usta orada. Yaka Pullman durağının tam karşısında. Siparişlerinizi Fagi Volt Box eFood'dan da yapabilirsiniz. Kurular, Tropitalar, Zambonopita, Lucanicopita, Aplo, Yemişto, Acılı, Kaşonopita. Bu ürünleri çiğ olarak da alabilirsiniz. La la la la la la la la. Bayram günü açık mı Ahmet Usta'm dükkan? Onu da bana bir söylesene. Bakıyorum buraya notlarımın arasına. Dur bakayım bir dakikacık. Bakayım dur azıcık dur. Dur lan. Allah'ım yarabbim. Susak ağızlı dur. Neymiş bu? Bunu okuyacağız mı? Ha tamam. Yazmamışım. Bir söylesen bana Ahmet Usta'cığım, dinliyorsan bayram günü açık mıyız? Esnafımız bayram günü açık mı? Çarşamba gününe denk geliyor bayram. Yakup abim merhaba. Hemen cenaze hizmetlerinde bir donatayım size. Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu. Ondan sonra bir şarkı arası verelim mi çocuklar? Ondan sonracıma Mehmet Ali Birant'a bağlanalım artık. Sabahtan beri bağlanamadık. Ben de kahve istiyorum. Bir kahve daha söyleyeyim, yapayım ben kendime en iyisi. Tamam. Canım çekti benim de şimdi. Fotoğraf pozitif bir kere. Fotoğrafım bakayım, kahvemin bakayım be ya. Güzel kahve yapmışsınız valla. Mad bakayım. Aha. Frapio. Ne olmuş baday, bu gariplerin efendisinin horozu kabriyolü araba olmuş. Öyle o çiftlikte 10 tane karılan gezersen ne olacak o horozun hali? Gördün mü sen horozu? Kıyamam fukara mahvolmuş be ya. Tüycazı kalmamış bazıcağızında. Hey. Herhalde bir tanesini idare değil mi? 10 tane. Böyle yaygın yaygın da geziyor böyle gümenin içinde. Boy devrilmesici. Tüylerine ne oldu? Eti püf.

Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu efendim İskeçe'de Panagiç Aldar 69'da İnanlı'da caminin karşısında merkez Gökçeler köyü olmak üzere 3 yerde hizmetinizde 7/24 saat hizmetinizde Serhun kardeşim. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hazırlıyor. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı ve bu tür nakil işlerindeki gerekli olan hem kağıtları hem işleri inanın Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edebilirsiniz. 698-77-99-377 Instagram ve Facebook'ta telefon numarası var. Kaydedin efendim. 7/24 saat arayabilirsiniz cenaze hizmetleri Serhun kardeşimi. Mücevherat Kuyumculuk Sinan Pırlanta Edirne'de. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanıyla hizmetinizde. Kuyumcu dükkanıyla değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel artı modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, yüzükler. Sina Pırlanta, göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar, güzelliğinizi taşlarla taşlandıran yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri. Sizin gibi, yıldızlar gibi böyle. Sina Pırlanta Edirne'de, Edirne'nin en güzel caddesi olan Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Aykut Saygun Bey. Aykut, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Aynen, güven. Sen bu arada sana da gönderdim değil mi o gelecek olan DJ arkadaşı? Bu hafta gelmiyor. Uçak rötar yapmış. Frankfurt Havalimanı'na mı takıldı acaba? Yazmadı bak. Yazsın bakalım Frankfurt Havalimanı'ndan bize. Uçaklar niye kalkmıyor? Kalenderköy demedin aga. Kalenderköy gümürcü ne de? David Martin, Amsterdam günaydın. Kalenderköy. Böyle bir köy var. Ama nerede? Gümürcüye'den sonra mı? Şapçı'ya doğru mu? Nerede David Martin? Kalenderköy. Duyduğum var. Kalenderlerden geliyor. Ben kalender meşrebim. Güzel çirkin. Gönlüme biri kalender. Oo. Daha Orta Asya'dan geldi onlar. Nerede tam olarak Kalenderköy? Beni bu konuda bir bilgilendirir misin lütfen David Martin dostum Amsterdam'da? Oto elektrikçisi Elektrologos Haftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Termay Kusti Soktomvriu 28 numaralı yepyeni dükkanında. Ahmet Sami, güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami'de. Instagram'da sam.electrician olarak da. Bulabilirsiniz. 693-979-2743 Sami Ustam'ın telefon numarası. Evet, Şapça'ya doğru giderken Kalenderköy. Hemen not alıyorum. Dur yazayım azıcık. Bir dakikacık.

Mert'in paylaşımlarımı görüyor musun? Böyle köyleri geziyorum böyle vakit buldukça. Oradaki o tarihi eserler kaybolmasın diye. Bir şey soracağım. Tabii Nedim'e de soruyorum. Sezer'e de sorayım. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz şeyler varsa lütfen yazın. Ya da ilginç yerler varsa bana onları da bana gönderin. Zamanım oldukça, elim erdikçe gidip arşivlemek, paylaşmak isterim. Güzel oluyor böyle. Memleketimizdeki güzel köyleri gezelim. Daha tarih kokan yerleri bulalım ve paylaşalım. Yorumlarınızı da bekliyorum, tamam mı? Ben ne kaçırdım? Yeni DJ mi geliyor? Arzu Hanım, fotoğrafı göndereceğim programdan sonra. Evet, yeni DJ gelecekti bugün. Size göndermedim ben değil mi? Yeni DJ. Duymuş arkadaş beni. Bizim de DJ'ye ihtiyacımız var. Geleyim dedi. Gel dedim. Gelemedi. Uçak röter yapmış. Göndereceğim programdan sonra Arzu Hanım, tamam. Acil lazımsa gidip getireyim o DJ'yi. Üzülmesin. Ya açık arkalı arabalar mı gideceğim? Güven traktörle mi gideceğim? Neyle gideceğim? Murat Songül, yine Kral FM'le uyandık. Bu güzelliğin haklı gururunu yaşıyoruz veya günaydın tüm Trakya'ya, uyananlara ve uyanmak isteyenler. Murat, günaydınlar kardeşim, sana da çok çok günaydınlar. Güzel yazmış Murat Songül. Sağ olasın Murat. Güzel bir hafta diliyorum sana ve ailene de. Anladınız siz onu. Çok merak ettiniz. Yani dur bakayım, fotoğrafı göndereyim bir dakika. Reklam arasında göndereceğim, tamam. Alektor 1 ve 2, Kafe Pistopolio, Top Ali Rıdvan. Bu arada Mehmet Ali Birant abim de bekliyor sabahtan beri. Demiştir bu susak ağzı bizi herhalde çıkarmayacak canlı. Çıkaracağım abi. Bir dakikacık. Lan oğlum. Aylin'im hoş geldin. Günaydınlar. Selamlar bizden de Haşim abi. Bizden de çok selamlar. Kolay gelsin Aylin'im. Murat Songül, teşekkür ederim abi demiş. Rica ederim, ben teşekkür ederim, sağ olasınız. Aylin'in bir de fotoğraf göndermiş. Aylin, efendim kavuşmuşsunuz, kolay gelsin. Enişte yakışıklıymış ha, valla. Şimdi böyle görünce yakışmışsınız çocuklar birbirinize. Daim olsun birlikteliğiniz. Pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Yakışmışsınız vallahi, helal olsun. Tebrik ederim Aylin. Bacanak Eurovision duydun mu? Bizim Bulgaristan kızı aldı birinciliği. Sabahtan beri kaç kere söyledim onu, şarkıyı bile dinlettim Bacanak. Sezer'i aradım, seni aradım, Şevket'i aradım. Sevliyevo'ya gittik oradan. Tebrik ederiz gerçekten. Şimdi bana dersen 10 üzerinden kaç veriyorsun şarkıya? Valla ne bileyim, iyi. Ritimleri falan güzeldi. Klip falan da güzel. Ablaya lafımız yok zaten. Amin. Haşa.

Manganga aynen. Arzu Hanım siz kaç veriyorsunuz onun üzerinden? Sabah da sordum da işleriniz vardı herhalde. Bu şarkı birinci oldu. Evet bu şarkı. Sus azıcık çal orada bir şeyler. Aa.

ikinci olan devlet birinci olmasın diye. Vallahi orasını hiç düşünmedim. Gerçi onlarınki tamamen politikti, böyle oy falan verenler de. Böyle dinlediği zaman güzel geliyor. O ikinci olan devletin şarkısını hiç dinlemedim bile. Yanlış bir cümle kurdum, pardon. İkinci olan devlet dedim, baksana be ya. Sezen, Devu Haşim abi, senin bazen Devu Susak Haşim şaşırıyor kendini. Öyle bir devlet yok ki be dayı, yani. Devlet dedim, baksana be ya. Devlet dedin. Kılı olur dayı, değil mi? Kusura bakma be ya, yanlış söyledim. Abi neyi açıp dinleyeceksin? Açmayı da hiç dinlemem bile. İkinci olan şarkıcılar diyelim, hadi toparlayalım birazcık. Dün dayı o çevirmeler, kokoreçler, Andidi Marcos çok cömertti. Dün, pazar günü. Di Marcos'un şarkısını dinletebilir misin? Tabii ki, hemen geliyor. Adam Di Marcos'u dinletmemiz lazım. Sonra Ceryanteli, Meryanteli falan, internet. Manga manga bize ne yaparsan çal oradan bir ağır roman aşık demiş. Döver o ikimizi de Taner. İkimizi de. Neyi gönderiyorsun? Arzu Hanım'a yeni DJ'yi bana da gönder demiş. Sana göndermedim mi yeni DJ'yi ben? Çok meraklısın sen de, çak. Fener'i tebrik etmeyeceğim mi? Şampiyon olmayı beceremediğimiz gibi Antalya'yı da tutamadık. Antalya'yı da tutamadık birinci ligde. Nazar var üstümüzde. Vallahi bilmiyorum üzerinizde ne vardı mı? Fenerbahçe yani bu şey Antalya'da mı düştü, o da mı gitti? Dur şimdi onların hepsini ben şeye soracağım, bir dakikacık. Efendim söyleyeyim, Mehmet Ali Birat'la konuşacağız reklamlardan sonra onları. Hepsini, spor falan, felsefe, müzik, hepsi var. Aga bu Bangaranga'yı söyleyen nereden? Çok sağlam sesi var diye eklemiş dinleyicimin birisi. Kendinize gelseniz azıcık bir komik. Kırpalayacağım şimdi. Ben... Güzel sesi var tabii, o yüzden birinci oldu.

0: tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Cavalla yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskiçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
3: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi

0: tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
2: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
1: MyG.
2: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές?
2: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
6: Ο κύριος Γενικός? Πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
7: Ταβέρνα το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
6: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
8: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
9: Hazır gel. Çek sahaya, çek sahaya. Traktörün üstündeki arkadaş, çek sahaya bakayım. Lan nasıl kalori getir sürüyorsun? Ne yapıyorsun tarla? Nazik olsan oğlum sen biraz. Bak buraya bak, ne kadar hızlı da gidiyor. Survivor. Yavaş haydi o traktörüme çocuğum. Ah bayağı paraladı traktörüme, paraladı mı? Bakın buraya bak. Gidiyor azıcık, bakın buraya. Bu vesileyle de tarlalarında çalışan dinleyicilerimize de bereketli bir gün diliyorum. Gök Tengri tarlanıza bereket versin, ürününüze bereket versin. Yaptığınız her işte hayırlı olsun. Yine bu haftada çok çok paralar kazanın. Huzurlu olun, mutlu olun. DSÖ'den Ebola uyarısı, küresel acil durum ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden. Bu hastalıklarla ilgili bu son zamanlarda yine çok şeyler duyulmaya başlandı. Batı Trakya'ma günaydınlar. Sıra nasılsın, iyice misin? Gezmişsin yine tarihi yerleri, çok beğendik, güzel demiş İlker Sıracım. Elimden geldiğinde geziyorum şimdi. Kalenderköy var sırada, bakalım. Kalenderköy'e gidemezsek bizim buralardan gezelim yine. Geziyorum bir taraftan da böyle işte gurbeti olan dinleyicilerimiz görsün. Bir taraftan da o tarihi arşivlemeye çalışıyoruz. Ekiple birlikte. Beğendiniz ya da beğenmediniz şeyler olarak sabah da söyledim Sıracım, yorum yazın. Veya şuraya da gidebilirsin, buraya da gidebilirsin diye. Epey zamandan beri yapıyoruz zaten o işi. Özellikle eski. Tamam Yusuf abi, hazırsan hemen alacağım seni. Özellikle eski tarihi yerleri. Arzu Hanımcığım tamam mı? Bak siz onay verirseniz arkadaş işe gelecek. Ya bilmiyorum Recep Ustam ne der bu konuda. Bakayım Recep Ustam bir şey yazmış mı? Ben dedim ona, yeni arkadaşı ona da gönderdim. Tamam yani şimdi dövme falan var yani. Şimdi dövme olabilir. Bilmiyorum caiz midir dinimizde, dövme caiz değil midir? O kadar bir bilgi birikimim yok. Lakin ne olacak dövme varsa yani Recep Ustacığım. Sen de abimde dövme var yazmış Recep Usta. Bacana. Hemen kabul et. Ay Allah. Ciddi mi söylüyorsun Coşkun? Bana da öyle dedi. 3 günden beri dedi, 4 günden beri dedi, istediğin yere gideriz falan dedi böyle. Afralar tafralar dedim. Dayı sakin ol şampiyon, ne yapıyorsun dedim. Yakma dedi, bundan sonra böyle dedi. Erken benim. Yine dedi var ki. Dur şimdi Şeyh Mehmet Usta mı tanıtayım, hemen alayım. Mehmet Ali Brand'ı, yoksa adam küfür edecek bana yakında. Şeyh Mehmet Usta'm, Şeyh Mehmet Kaportacı, La Marinas Aftekuniton nerede? Gökçelerde asfalt boyunda efendim. Komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası kaporta işleri. Yani La Marina onarım ve düzeltme. La Marina. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, tavan döşeme, araç farlarının parlatılması ve temizliği. Her türlü sigorta şirketleriyle yine işbirliği. Kaliteyi böyle çok uzaklarda aramayın. Gökçelerde efendim ustamız Şeyh Mümün. Ve çok çok kıymetli eşi Nalan Hanımefendi ile birlikte. Nalan Hanımefendi merhabalar efendim. Bütün ev hanımlarına Kral Efendim'den günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar dileyelim kendilerine. Gerek yemek yapıyorlarsa, gerek sohbet ediyorlarsa, gerek işleriyle meşgul iseler. Ev hanımları. Kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir ve çiçek açarlar. Bitti. Aftoyne. Ayrıca Şeymi Mümün Ustam'da katalit. Ya bu kataliti niye kalite olarak okuyorum? Kaliteli katalit. Öyle bağlayabilir miyim acaba? Katalitin kalitesi olur tabii canım. Ne olmaz? Boru yani. Boru. Egzoz. Dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması. Yine Gökçeler'de köprüyü geçmeden sola kırıldığınız zaman 303 metre ileride Şeymi Ustam'da. Dükkan telefonu 2541-032-992-693-23-13-208. Şeymi Mümün Kaportacı, La Marinas Aftekuniton, Gökçeler'de. Selamlar abim, hayırlı günler dilerim. Serkan Süleyman, hoş geldin kardeşim, teşekkür ederim. Bravo Recep Aga, sonunda benden bir kişi dövme kırmızı çizgimiz. Sezer annem gibi konuştu. Anneme söylüyorum, dövme yaptırayım mı diyorum. Döverim seni diyor. Niye dedim, döverim seni diyor. Ya ben ne diyorum, yaş 50 olmuş, bir dövme yaptırayım. Dövülecek olan malzemeyi sen seç diyor. Süpürge topusundan mı diyor. Okla alan mı koşturayım seni, kara çalımı alayım diyor. Ya da terliklen mi diyor. Yaptıracağım diyorum dövme. Yaptıramazsın diyor. Sezer niye sen karşısın dövmeye ya? Tatuaj falan böyle. Böyle boğazımın sağ tarafına bir tane makas yaptırayım, böyle berber olduğumuz belli olsun. Sol tarafına da mikrofon yaptırayım, radyocu olduğumuz belli olsun. Kaça sen niye böyle dayıyorsun Sezer? Sen de mi karşısın şeye? Dövme kırmızı çizgimiz. Yak yeşili geçelim bu olup. Dövmeye karşı olan 3 oldu. Haydi gene be ya, baksana şimdi Taner. Canım benim, sen niye karşısın dövmeye? Yani şey olarak mı? Dinen mi? Öyle bir şey bilmiyorum. Şimdi caiz midir, değil midir, haram mıdır, helal midir orasını bilmiyorum da. Ben beğeniyorum dövmeyi mesela, hoşuma gidiyor. Abi vücudumda dövme var mı? Yok. Yaptıracaksın mı? Annem izin verir. Çok da güzel bir dövme var aklımda yalnız Taner. Çok da güzel. Sarı Paşa'mın böyle imzasını yapacağım, tamam mı? Dur bakalım Arzu Hanım ne diyor? Dövme yaptıranlar parmağını kaldırsın. Ha sen DJ için mi diyorsun bunu?

0: Sezer. Tamam yani şimdi anladım ben olayı, tamam. Orijinal, sen orijinal diyorsun yani, orijinal. Eyvallah. Ama şimdi sadece orada kollar gözüküyor. Şimdi. 52 yaşına geldim, hiç dövme yaptırmadım, düşünmüyorum. Ben tam düşeceğim, annem karşıma çıkıyor Recep. Döverim seni diyor. Aloğlu ilaçlama şirketi hizmetinizde. Bu hafta çok şeyler olacak. Aa, Survivor hayırdır? Yusuf abi duyuyor mu? Yeğen diyor ki bu hafta çok şeyler olacak. Kız kaçırmasın seni bayram. Haydi gene. Baksana bana gene halı diye. Aa, Mehmet Bargan. Oğlum sizde de, sizin evde de kaç tane halı var be abi? Sen gene halı mı yıkıyorsun? Halı da güzelmiş ha. Sugar. Mehmet valla bak kardeşim, yardıma ihtiyacın varsa programdan sonra gelin. Para mara da istemem. Bir kahve içeriz, bir ayran içeriz. Yeter yani. Azıcık zitin tanesi, biri soğan kes orada. Domatesi de dörde bolduk mu? Kardeş kardeş, hem halı yıkar hem yer içeriz mi oğlum? Valla acıdım şimdi sana be. Ver yengeyi bana. Bağla Mehmet var. Bağla yengeyi bana. Ver azıcık, ben yengeye bir şey soracağım. Mehmet Bargan. Adam yemin ederim işten sonra şey yapıyor ya. Geldi Yusuf abi. Yusuf abi küfür etmiş bana en sonunda. Ne etmeyecek adam be küfür? Sabahtan beri adamı bağlayacağız, bağlayacağız. Bir türlü bağlayamadı. Geldim. Yusuf abi mi aradım bakayım düşündü. Kaldır verecek makam Yusuf abi de. Demiştir sabahtan beri bekletiyorum. Benim işim gücüm var. Adam işe de gidecek daha. Yusuf abi. Dur bakayım. Ha?
1: Günaydın.
0: Günaydın abicim be. Vallahi kusura bakma be. Tabu susak ağızlı ha. Şimdi car car car car car car car car. Hoş geldin abi. Çok şükür canlı yayındasın. Niye senin sesin bu kadar az geliyor bugün?
1: Nasıl, iyi değil mi?
0: Şimdi süpersin abi, hoş geldin. İlk önce kendini tanıt. Ne zaman doğdun? Burcun ne? Kaç kere evlendin? Kaç kitle? Hepsini bir şey yap abi böyle.
1: Şimdi gümrüğüler beni tanır da eski şeyler fazla tanımaz. O gerçi tanıyor da yani yakası da yaka fazla tanımaz yani.
0: Abi seni Trump bile tanıyor ya. Nedim Mehmet Ali Biran diyorum, bitti yani olay. Buyur abicim, dinliyorum.
1: Vallahi 38 sene beri Almanya'dayım. İskeçen Kırköy'ünde doğdum, Ova Köylü'nden.
0: Evet.
1: Orta ve meslek lisesini bitirdim İskeçe'de. Ondan sonra asker derken evlendik ve Almanya'ya geldik ve şu ana kadar Almanya'da yaşayıp gidiyoruz.
0: 38 yıl. Çok be abi.
1: Evet.
0: Çok, bir ömür ama, hemen ya valla. Emeklilikten sonra gelirsin artık ama değil mi Yusuf abiciğim?
1: Valla bilmiyorum. Gelmek istiyoruz ama oranda şartlardan nasıl getirecek? Ne olacak? Oranın yaşamı da nasıl biliyorsun? Yani bizler Avrupa'da yaşadığımız için değişik bir orada yaşamak.
0: Ya yemişim Avrupa'sını, bizim burada yaşadıysan bilmiyorum be. Sen de Yusuf abi be. Aa, rica ederim yalnız. Burada, burası bu memleket hem yaşanacak memleket be abi.
1: Ben köyü seviyorum ya. Bir de o İstas Devri'ne gittim. Orada dedikodu full.
0: Yani.
1: Orası güzel. Zaten izine gittim, hep oradayım zaten.
0: Biliyorum abicim, öyle diyorum. İyi, hoş olun da. Abi ne diyeceğim şimdi, sen işe de gideceksin. Fazla da meşgul etmeyeyim seni birazcık.
1: Bugün, bugün çalışmıyor. Bugün repo.
0: Ha, fry bugün. Repo var bugün. No arbeit yani. Ha doğru ya, pazartesileri evet kapalısın. Okey abicim, tamam. Şimdi ciddi ciddi haberler de var. Bu küresel acil durumu ilan etti Dünya Sağlık Örgütü. Bu konular hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misin abicim? Bu şey virüsü vardı, hanta virüs mü neydi o, yeni çıktı bir şeyler.
1: Ya şimdi virüse çıkıyor da sonuçta ne oluyor? Bu virüse yıllarca var değil mi insanlarda?
0: Doğru.
1: Ne oluyor? Hiç geçip büyüyor. Yani insana virüse tutuluyor. Tutulmuyor değil, değilgen değil ki. Şimdi ne dediler? Korona dediler. Koronadan sonra başım bu işin bunları çıkardılar.
0: Hı hı.
1: Yani bakın 1900 yıllarda İspanya virüsü vardı. Kaç evet. bin gök kişi öldü. Onu kimse konuşmuyor.
0: Peki niye bu son zamanlarda bu kadar bu virüslerle falan insanların kafasını, vücudunu meşgul etmeye çalışıyor bu tür insanlar? Buradaki amaç ne bu abi?
1: Kapitalizm.
0: Küresel bir kapitalizm. Yani küresel olarak herkesi kontrol altına almak istiyor.
1: Bak korona ilacı şeyini çıkaran, aşısını çıkaran kişiler şu anda nerede? Duyuluyor mu hiç? İflasta.
0: Almanya'da değil miydi onlar abi?
1: Almanya'da iflas ama.
0: He. Şimdi neredeler? Hiç?
1: Almanya'da ama duyulmuyor fazla yani.
0: Hayır, duyulmuyor evet.
1: Yani... Ne oluyor, geçici yani, iki sene uğraştılar, baktılar bir şey yok ve milletleri kapattılar evlere, bir sisteme uyguladılar işte, dışarıdan uzaktan çalışmaları.
0: Evet.
1: Yani insanların Eskisi gibi gezmeler de olmuyor değil mi? Ev gezmeleri, eskiden ev gezmeleri vardı. Şimdi onlar da olmuyor artık, kalktı.
0: Yani diyorsun ki bu böyle bir planlanmış, programlanmış küresel güçlerin emperyalizm olayları. Bir de şey, bu ilaçla gelen genç ölümlerle bağlantılı diyordu. Onlar da konuşuluyor biliyorsun. Gerek sosyal medyada gerek aramızda, işte bu ilaçtan dolayı böyle oluyor. Ona katılıyor mu abi? O konuda bir bilgin var mı?
1: Ya şimdi yedikemize bir bakalım yani. Ne yiyoruz, ne içiyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bu var yani. İnsanoğlu yani eskiden doğadan yiyordu. Ne varsa yani... Yazı ne yetişiyorsa, kışı ne yetişiyorsa onu yiyordu.
0: Doğal yiyordu.
1: Ama şimdi bak. Şimdi kışın domates yiyorsun. Herkes yiyor. Yani yiyecekler, bir de hazır yemekler var biliyorsun şimdi.
0: Evet.
1: Hazır. Milleti eskiden bir baba çalışıyordu, bütün çocuklara ve aileye bakıyordu. Şimdi eşi de mecbur çalışması kaldı. Yani yemek hazırlama zamanları yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Hazır yemek alıyorsun. Bitiyor, erkenden bitiyor işin.
0: Ki onlar da sağlıklı değil diyorsun. Abi bu kapitalist, emperyalist, materyalist düzen bütün düzenimizi bozdu. Vallahi bozdu ya. Allah kahretmesin. Abi,
1: şimdi ismini bilmiyorum. Yani var ya bir tane şey, filozof. Ne diyor? Ben de çalışmaya karşıyım diyor.
0: Evet. Hani filmde yani, diyordu.
1: O filmi bir izlesek var ya, çok bir ders veriyor bize de ama anlayan kim?
0: Çok da güzel bir filmdi. Ben izledim onu. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Evet.
1: Ben izledim ben de. Yani bazen parça parça çıkıyor yani konuşmaları. Adam ne diyor? Doğa diyor. Yani ne varsa tarlada yiyeceğim. Bakıyorum ben izine gittim köyde ya. Köyde Sevinç'in şimdi marketinde. Bakıyorum her şey satıyor. Yumurta bile satıyor ya köyde.
0: Evet abim.
1: Bir de ne diyoruz? Köylüyüz diyor. Ne köylüsü ya. Neyse.
0: Evet.
1: Futbola geçelim biraz.
0: Geçelim futbola. Biraz Fenerbahçe'den bahset. Neler oluyor? Ben bugün takip edemedim. Daha doğrusu hafta sonu takip edemedim olayları. Neler oluyor, neler bitiyor? Bir dinleyicim yazdı. Fenerbahçe Antalya Spor'a da iyi gelmedi diye. Neler oluyor abi Fenerbahçe'de? Bir bahseder misin?
1: Antalya Spor'a şimdi çıkmış. Fenerbahçe'nin Trabzon'a suç buluyor. Düştüler ya.
0: Evet. Ha Bursa Spor'un bize Beşiktaş'a suç bulduğu gibi bir zamanlar. Her neyse. Evet abi buyur. Evet.
1: Ya tamam sen ama bu Antalya geçen hafta Galatasaray'la yani orada hiç sesini çıkarmadılar. Şimdi kalkmış niye düştüler diye Fenerbahçe'yle Trabzonspor. Zaten bir şu var bir de federasyonun en büyük yanlışı burada. Sen bu maçları son iki maçı düşme altında olan takımlarla garanti olmuş takımlarla oynatıyorsun. Bunları sen son iki maçı Almanya gibi son iki maçı aynı günde aynı saatte oynatacaksın. Başka bir çaresi yok.
0: Doğru. Geçen hafta mesela bütün maçları aynı saatte oynatmadı mı Galatasaray'ın şampiyon olduğu hafta? Bu hafta evet doğru abi bu tespitin doğru. Buyur.
1: Evet. Bak Almanya'da cumartesi günü Bundesliga dedik ya birinci lig oynandı. Cuma'ya pazar günü bir de üçüncü lig oynandı.
0: Evet.
1: Ve dün de ikinci lig oynadı Almanya'da. Yani son ana kadar hepsi aynı saatte ve düşene. Çıkan biz maçlar vardı. Yani Avrupa'ya hiç bunlar örnek almıyor mu? Ya Yunanistan olsun, Türkiye olsun. Yani bunlar hiç Avrupa'dan hiç futbol örneği almıyorlar mı? Ders almıyorlar mı? Şaşırıyorum yani.
0: Şey diyorsun yani Almanya'da daha adaletli oluyor bu şekilde değil mi? Böyle yani aynı saatte olsunlar falan diye. Sonra insanlar zan altında kalmasınlar. Neden böyle? Bir de şey diyeceğim abi. Şimdi Antalya düşmüş, Fenerbahçe'ye kafa tutuyor. Veya bir zamanlar Bursa Spor düşmüş. Ya sezonda 50 tane maç oynuyorsun. Sen başarılı bir performans çıkartmamışsın. Son maçta oynadığın takımı suçluyorsun. Düşeceksin. Sen de puanlarını ona göre ayarlasaydın. Yani kime şimdi mana buluyorsun ki? Fenerbahçe'ye mana buluyorsun.
1: Aynen. Biraz zaman Fenerbahçe yahut olsun Beşiktaş olsun maçlarda yani yok hakem yaptı bu hakem. Ya sen atacaksın golü.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de de adalet diye bir şey yok ki ya. Herkes ağzı olan futbol diye bir şey yok.
0: Yok abi.
1: Şike üzerine.
0: Şey oldu yani bu dünya genelinde böyle oldu. Bu iddialar, bu stigmalar falan başladığından beri artık eskisi gibi sen bari daha iyi biliyorsun. Eski kurtlardansın. Eskiden futbol izliyorduk abi ya. Eşkeli adamlar top oynuyordu. Şimdi o da yok. Niye? Stigma var, şey var, iddia var.
1: Bakın eskiden futbol para yoktu bir de o kadar para da alıyor. Şu adam 200-300 milyon para alıyor ya.
0: Evet abi ya o da ayrı bir şey ya. Çok büyük paralar bunlar abi ya gerçekten.
1: Bak dünya kupalarında şimdi Amerika'da Kanada'da olacak ya dünya kupaları Meksika.
0: Evet.
1: 770 milyon dağıtacakmış.
0: Niye şey mi bu bahis olayları için mi?
1: Yok 770 5 milyon dünya katılan takımlara, devletlere yani.
0: Ha, Dünya Kupası'na katılan takımlara mı verilecek bu para?
1: Evet, birinci olana şu kadar, ikinci olana şu kadar, üçüncü, dördüncü, hepsine, bütün takımlara para vereceğimiş.
0: Ve toplamda bu kadar büyük bir mevla çıkıyor ortaya. Vay be abi. Bir de
1: aşağı yukarı 1 milyar ya.
0: Çok para. Çok para.
1: Tabii yani. Tabii.
0: Şey mi olsun?
1: Bir de şimdi bu Dünya Kupalarından sonra bir Amerikan firmasını satın almış bütün yayın haklarını. O da satacak, oradan kar edecekler yani.
0: Yani tamamen para oldu diyorsun. Endüstri oldu. Futbolda endüstri oldu abi. Gerçekten de böyle ya. Baksana be ya. Vay.
1: 780 milyona yakın para ya. Bu çok para.
0: Biz de zamanında topçu mu olsaydık abi, ne oldu? Hiç radyocu olduk, berber olduk. Bak hiç aklımıza gelmedi futbolcu olduk. Vallahi öyle bağlı.
1: Ben uğraştım uğraştım, ben futbolcu olamadım ya. Biz ben bir de bizim olaya futbol turnuvasını düzenledim arkadaşlar beraber Kırköy'le.
0: Ne zaman ha? O yıllarda mı?
1: Evet. Almanya'ya gelmeden önce. Kurban Bayramı'ndaydı.
0: Kırköy'de yani, o etkinlikler devam ediyor abi. Böyle güreşler, yağlı güreşler, futbol takımı falan. Kırköy'ün öyle güzel bir pozitif bir ayrımcılığı var. Mesela geçenlerde bayram şeye gitti. Yağlı güreşler vardı. Serez'de miydi? Nerede? Takip ettin mi onu?
1: Ya Makedonya'ya nereye gittiler? Bir yere gittiler.
0: Ha evet, oraya bir yere gitti arkadaşlar. Evet.
1: Ya takip ediyorum ya. Ya şimdi eskiden vardı yani köyler, o zaman bize belirtiyor da bilemiyor, yoktu, vermiyorlardı biliyorsun bizim Türk köylerde orada.
0: Evet.
1: O zaman, ondan sonra işte hatta biz yani oraya şeye, dilekçe yaptık filan, köyün isminde oradan kaldı yani. Biz çok uğraştık yani ama olmadı. Ondan sonra yıllar sonra şimdi her şey takıma bak, köyde para da istiyor bunlar ya. Bak köylerde futbol ovada yani düşün yani, bir takım var ya yok.
0: Öyle, bizim yakada da öyleydi. Hemen hemen her köyde birer takımımız vardı bir zamanlar, 10-15 sene önce. Şimdi artık kalmadı yani, onlar da kalmadı. Gençler de pek fazla ilgilenmek istemedi. En başında da bir de parayı gerektiriyor bunlara. Hani para olması lazım ki. Tabii.
1: Ya sizin bir kaç tane var galiba değil mi?
0: Gökçelerde de var. Onlar da bu sene şampiyon oldular. Kireççiler de vardı mesela, geçen sene şampiyon olmuştu. Onlar bu sene çıkmadılar.
1: Yani koskoca ova düşün yani, bir tane yok.
0: Ovada takımlar vardı, ben hatırlıyorum. Çok iyi takımlar vardı abi. İyi oyuncular da vardı mesela. Evet.
1: Nerede? Nerede?
0: Nerede? Nerede? Almanya'ya kaçtı Epçak bundan. Epçak kaçtı Yusuf abi Almanya'ya.
1: Epçak paracık. Ne yapsın?
0: Ne yapalım be? Derdi. Ne yapalım be abi be? Ne yapalım? Balıklar tavaya, eller havaya. Ne yapalım be abi şimdi? Herkes geçinme derdinde.
1: Ne yapıyorsun? Stasi Trelon ne yapıyor orada? Gidiyor musun arada?
0: Kim?
1: Stasi Trelon'dakları ne yapıyor diyorum.
0: Ya gideceğiz de dinliyorlar onlar her sabah orada. Şeymeyen işlemler falan her sabah orada. Onlar dinliyorlar kahvelerini içerken. Onlarda da en kısa zamanda geçmem lazım Sevinç'ten de. Konuşulacak şu konular var. Belki bugün, belki çarşamba gidebilirim. Bakacağız bakalım bayramla alakalı. Evet.
1: Ben yeğen de çalışıp duruyor, gidiyor valla. Hiç durmuyor desene.
0: Yeğenin mi? Yeğenin tutulmuyor bu abi.
1: Bak bir de bir haber vereyim. Almanya'da 47 yaşında Türk hakem Bundesliga'da dün geçen gün Bayern Münih Köln maçının son maçını yaptı. 47 yaşında futbol bıraktı hakemliği.
0: Hakemliği bıraktı. Ha o şey mi? Uzun boylu olan adam mı?
1: Evet, Deniz Aytekin.
0: Deniz Aytekin evet. Ha hakem niye abi bırakmış şey 47 yaş?
1: Yeterli ya. Abi zirvede bırakayım diye daha iyi yani.
0: Gerçekten güzel, yani. Güzel ve iyi, yetenekli bir hakemdi. Birkaç maçını izlemiştim. Evet.
1: Evet. Hem de onun yorumlarına bakıyorum yani, bıraktıktan sonra yani bu yayıncı kuruluşundan yani bütün Almanlar yani seviyordu onu yani. İyi yorumlar var yani.
0: Vallahi abi işini iyi yaparsan, doğru yaparsan, düzgün karakterliysen herkes seni sever. Almanı da sever, Japonu da sever, Kızılderilisi de sever, Moskova da sever, Sofya da sever yani.
1: Herhalde yani. Bak kapamadan önce bir şey söyleyeyim size.
0: Buyur.
1: Yani bizim bu diasporadaki yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar. Bir taftada da biliyorsun 3 Ağustos'da bitiyor.
0: Hayır bir bilgim yok taftada konusu. 3 Ağustos'da ne? Yeni taftadaları değiştirme süreci mi?
1: Eski taftadaları olan Avrupa'da. Hı. Dünyasına gidemeyecek o taftadalar 3 Ağustos'dan itibaren.
0: Bence uzatırlar onu abi. Gene bir uzatma verirler.
1: Almanya'nın Yunan dernekleri 14 tane dernek Yunanistan İçişleri Bakanı'na, ondan sonra bura büyük konsolosluğa mektup yazmışlar. Yani uzatmasını istiyorlar.
0: Ben de tahmin ediyorum uzatır gibi olur. Sen öyle bir haber duyduğunda bizimle paylaş yine. Buradan okuruz ya da kendin de anlatırsın böyle.
1: Geçen günler ben konsolosluğa gitmiştim burada. Dedim böyle böyle dedim. Bir de şeyde randevu da alamıyorsun. Eylül'e veriyor seni.
0: Ooo Eylül'e. İşte ondan diyorum. Şimdi onlar böyle onları toplayacaklar konsolosluklarda falan olsun. Eğer çok talep varsa uzatılır gibime geliyor.
1: Şimdi Yunanistan içinde uzatmışlar bir sene ama yurt dışına Yunanistan'a gelmek için yani bu eski taptadalar geçerli değil. Ve yeni taptadalar pasaport açıklaman için randevu vermiyorlar. Kama karşı işler.
0: İşte karma karışık üstüne. Neyse. Oldu abicim. Ben fazla meşgul etmeyeyim seni. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bundan sonra pazartesileri böyle buluşuruz inşallah. Bir terslik olmazsa.
1: Ya sen sor ben cevaplarım. Ya ben şimdi alışıkım yani. Haberleri hazırlamıyorum ben.
0: Valla. Aynen onun gibi gördüm. Senin Mehmet Ali Birand gibisin. Hiç heyecan meyecan da yapmadın. Vallahi yani tecrübelisin bu konuda. Radyoculuk konusunda.
1: Ben 5 sene Gümüşhane Radyosu'na haber verdim her sabah.
0: Ben sana boşuna mı Mehmet Ali Biren diyorum abi. Abicim çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum seni. Cansın. Emeğine sağlık abim benim. Sağ olasın.
1: Beni sağ olasın. Siz de sağ olun. Ve köyüme çok çok selamlar.
0: Tamam. Kırköy'e çok selamlar Yusuf abimden. Tschüss.
1: Bay bay.
0: Yusuf abimden genel bir değerlendirme aldık. Özellikle taftata konusunda iyi oldu. Böyle söyledin onu. Abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Taftata meselelerinde. Taftata kimlik oluyor.

Aşım aga bir Türkiye yapacak mı pazartesinden harman olsun Sabahattin Hasanoğlu'na işlerde çalışanlara küçük Mannheim'a. Raif Ahmet. Harmanlarız mı dayı? Thank you very much. Thank you. Kral FM böyle cap canlı renkli dinleyenler kulübüne katılabilirsiniz. Canlı yayına çıkarabilirsiniz. Küfür hariç her konuyu konuşabilir miyiz? ChatGPT fetva verebilir mi? Şimdi mi gönderdim bunu? Yusuf abime soracaktım. ChatGPT fetva verebilir mi? Hay Allah'ım yani. Abi hazırlan, haftaya bunu da sorarım sana. Ne bileyim oğlum ben. Aga Fenerbahçe ve Olympiakos ne olur cuma günü baskette? Seyda Hanım söyledi. Cuma günü basket Fenerbahçe Olympiakos. Valla basketle pek ilgim yok. O konuda bir şey öngöremiyorum be ya. Stihima mı oynayacaksın lan? Lay lay lay lay lay lay lay. Mehmet Vargan teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Almanya'dan ilk kez Bundesliga'ya yükselen Elversberg'in bulunduğu Elversberg şehrinin nüfusu 7500. Elversberg bölgesi ise 12.800 nüfusa sahip. Şehirden tren istasyonu yok. 3 fırın, 2 otel, 4 market, 2 benzinci var. Yasin? Şehrin, bölgenin en bilinen şehri Saarbrücken'e uzaklığı 17 kilometre. Elversberg kulübü Bundesliga'da yer alan 59. kulüp oldu. Sen diyorsun ki şimdi Karaçanlar da çıkarsa Şampiyonlar Ligi'ne şaşırmayın mı diyorsun yani? Almanya'da Elversberg şehrini tebrik ediyoruz. Takımını da Bundesliga'ya yükselmiş adamlar. Bravo. Yusuf abi. Hacı Bedel diye çok kıymetli bir kardeşim var benim. Şöyle yazmış. Yusuf abi buraya gelmesin. Emekli olan Tayland'a gidiyor demiş. Yusuf abim de oraya gitsin demiş, Tayland'a. Yenge izin verecek mi bakalım? Biontech'in sahibi Türk olan Almanya'dan kaçtı. Niye kaçtı? Ya da nasıl kaçtı? Selam abi, ben Raif'in Almanya'dan Bremenhaven'den bir istek yapabilir misin? Etkinden ayrılık deme bana. Bilay Ahmetoğlu. Merhaba. Bilay Ahmetoğlu. Arman olsun eşime ve Sebahattin'e ve Raif kardeşime ve Sibel gelinimize. La la la. Şimdi... Bir hareketli türkü isteseniz olur mu? Hanımefendiciğim hadi. Reklamlara da gideceğiz. Hadi Rıdvan'ım hoş geldin. Alektor 1 ve 2 kafe püsto polio top Ali Rıdvan. Günaydın herkese, hayırlı haftalar. Şampiyon Kızıl Yıldız Gökçeler. Geçen hafta tebrik ettim. Kızıl Yıldız Gökçeler'i tebrik ederim. En büyük oyuncularından bir tanesi. Top Ali Rıdvan. Hayırlı işler. Bol kazançlar Rıdvan'ım. Lay lay lay lay. Top Ali Rıdvan Gökçeler'de. Top Proto Katastima İnesto. Şeyler Top Defter Katastima İnestik Sen. Bilay Ahmet Hanımefendi. Şey bekliyorum. Böyle hareketli bir türkü seçin dinleteceğim reklamlardan sonra. Day day day. Alektor 2 Zuagora 83'te. Pazar yerine inerken. Pazar günleri kapalı. Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 Salı günleri kapalı. Instagram'da Alektor 2019. Facebook'ta Alektor 2 Xanto olarak bulabilirsiniz. Lalla İpiotas Tiyatro Fimas da Panda Perikotas. Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da bulabilirsiniz. Alektor 2 Zuagora 83'teki dükkanda bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir. Aynı zamanda çok çeşit salatalar, mevsim salataları da Alektor 1 ve 2'de Cafe Pistopolio Top Ali Rıdvan'da.

Gökçeler Kızıl Yıldız takımını, futbol takımını canı gönülden On Air Medya Grup Kanal FM ve kendi adıma kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah UEFA'ya kadar gidersiniz. Bakın 7500 kişi varmış. Orada şehirde işte. Bundesliga'ya çıkmışlar. Rıdvan adamlar. Gökçeler en kısa zamanda Bundesliga

Suzan da dedi ki 45-46 yaşına girince mecbur brokörlermiş Almanya'da. Ben öyle duydum diyor. Devam edemiyorlarmış hakemle. Ha, olabilir. Yani performansları düşünce karar verme yetisi biraz eksilince olabilir. 45-46 yaş normal.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
1: Η δική σας φωνή.
0: Sizin sesiniz.
1: Your voice.
2: Hak Teala kendi güzelliğini sizin gibi güzel insanların şekline sokmuş. Harika insanlarsınız. Hoş geldiniz. Dünyanın merkezinde ben Haşim Çolak onu niye toparlayamıyorsun oğlum senden? Katip Bey, toparla bakalım azıcık ortalığı. Bırak kızım bayram, Survivor'ım. Yusuf abi bu kızım beni çok meşgul ediyor vallahi bak. Oğlum hadi tamam, arabayı Alman'dan, kızı Trakya'dan, traktörü nereden alacağız? Lahır bu. Ama öyle traktör aydanırım be. Diplomayı nereden aldın be? Survivor'ım sen. Traktörün el frenini çekiyor, tarlada böyle ters döndürüyor traktörü. Yetenekli kızım be. Çok fena kızanlar, çok. Güven ne olacak bu kızanın hali? Bilay Ahmetoğlu, Bilay Hanımefendi, o havası hazır. Dinleteceğiz böyle hareketli bir şeyler. Nasıl gördün bakan demiş amcamı. Süper oğlum amca, süper. Günaydın Haşim Kral, Recep Bacaram. Bu ne be, oradan yazmışsın, silmişsin onu. Aslıcığım günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar olsun. Nasılsın Haşim abim? Kırköy'den selamlar, kolay gelsin. Bu yazdıklarımı oku, canlı yayında duysun herkes. Tillezre. Tillere. Aslı güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Hafta sonu diye millet edecek bir şey değil mi? Program canlı değil herhalde. Hafta sonu. Canlı bir program değil. Bugün aylardan 18 Mayıs değil. Saat şu an itibariyle 11.47 değil. Bu kasetten yayın yapıyoruz şu anda. Bu vesileyle bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu nasıl bir fotoğraf böyle canım? Anacım. Vay. Efendim bir bakışınızda sanki 4 mevsim var. Bu ne ya? İstirham ederim, buyurun. Bir bakışınızda 4 mevsim var. Bu nasıl güzel bir kadro böyle? Aslı, söyleyeyim mi? Sorayım mı? Günün yemeği. Acanım, söyle bakayım. Elif Raif hanımefendi çok güzel bir kahveyle geldi fotoğrafa ve... Elif Hanım... Dün Karasu'ya gitmişsiniz. Oradan fotoğraflar geldi. Bizim bölgemizdeki gezilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Nestos, Karasu. Gidin gezin. Orada bir video çekelim. Suyun içinden çıkayım ben böyle Rambo gibi. Bir video hazırlayayım oraya da. Tamam. Karasu'ya gidilecek. Elif, su soğuk muydu kız? Şimdi biz bu havada Karasu'nun suyuna girersek zaten yazın bile orası serin o su. Soğuk yazın bile. Maazallah. Zaten öksürüyoruz burada. Üşürüz vallahi. Elif Raif hanımefendi bir yazsın bakayım. Nasıldı dün? Karasu. Abi ne fetva versin ChatGPT, onun aklı kendisine yetmiyor. Zaten bildiğin Odin'in köpeği olmuş o ChatGPT. Geldi günün yemeği hanımefendiler, ev hanımları. Taze fasulye. Mükemmel. Tam zamanı. Azıcık zeytinyağı cihazda böyle dökeceksin üstüne. Sıcacık taze ev ekmeğine taze fasulye. Günün yemeği, yarın ne yapacağız diyen hanımefendiler de bugünden sebeplenebilirler. Aslı sağ ol kız. Allah gönlüne göre versin Aslı'cığım. Aşım abim tabiriyle nacizane bir bilgisayar canavarı olarak küçük bir tavsiyem var sevgili dinleyicilerimize. Ha, dur bakayım, derin şeyi yazıyor şimdi. Nedim yazmış. Çatçı tipi, ulan söylemesini bile beceremiyorum ki. Ben bakla pişiriyorum. Afiyet olsun, bereketli olsun ablam. Bakla olabilir, taze fasulye olabilir. Hanımefendiler duydunuz mu? Şöyle devam etmiş. Nedim kardeşim Almanya'da. ChatGPT pek önermem. Arkasındaki yapıların Pentagon ile askeri ve veri ortaklığı ve İtrail denilen... İtrail. S'yi unutmamışsın. İtinayla yazmışsın. Denilen o sözde devlet... ile bulut anlaşmaları var. Yani veriler doğrudan dışarıya akıyor. İlle de yapay zeka kullanacaksanız veri gizliliğine daha çok uyan Gemini tercih edin. Ama bak, bilgisayar canavarı Nedim söylüyor. Gemini tercih edin o programı veya piyasada burada sayamayacağım kadar çok alternatif yapay zeka programı var. Siz olun, bilgilerinizi ulu orta paylaştırmayın sevgili dostlar diye çok isabetli ve yerinde bir uyarı gelmiş Nedim kardeşimden. ChatGPT'nin arkasında Pentagon ile askeri ortaklıklar olan İtrail denilen o arkadaşlar varmış ona göre. Diğer yapay zeka programlarını kullansınlar diyorsun. Sen bak bir kere bakalım İngiltere Ligi'nde kimler düştü, ne konuşuyorsunuz? Bana Antalya Spor top oynamadı, ligde kalamadı. Tamam, biz de kalamadığından bahsediyoruz. Sen nereden şimdi? Yedi belayısın. Bandera. Seneye kısmetse oynasın Süper Lig'de. Ama bak İngiltere'de ne olur, hangi takımlar düşmüş? Bu yazdıklarımı oku, canlı yayında duysun herkes. Bak iki saatten beri seni dinliyorum, konuşmuyorum. Eyüp Spor hak etmedi mi kalsın? Hak etti kaldı. Dileyere bader hafta işi simera. Kalimera palikari. İngiltere'den sitem dolu mesajlar geldi. İki saatten beri sizi dinliyorum ona göre. Oo. Kral FM 107.8'de değil, yüzde iyisin. Eskiden 107.8, yüzde. Karabela. Evde bakla pişirenlere, taze fasulye pişirenlere, ev yemekleri yapanlara kolaylıklar diliyorum. Sofranız, mutfağınız, eviniz, haneniz bereketli olsun diyorum. De böyle salayım bir bakayım bir tane. Ova havası. Allah'ım. Al bakayım be. ChatGPT yok. Yok işte dedim, onu dedi ya.

İşte bu Gülen cihazları sen mi yazdın? Yukarıda yazmışsın hani. Senin o zargana seni. Ablam demiş ki Lapseki çeşmesi ne oldu? Lapseki'ye gittim. Lapseki'yi buldum. Aguşaga'mı buldum, çeşmeyi bulamadım.

Müjdat kardeşime selamlar. Müjdat, dinliyor musun bilmiyorum. Belki tarlandasındır. Vaktin zamanın varsa bir hava tahmini raporu alabilir miyiz canlı yayında? Yoksa yazılı olarak da gönderebiliriz. Ya da yarın da konuşabiliriz.

Kral FM'den bayram temizliği yapan hanımefendilere, yemek pişirenlere şaba. Bayram temizliği yapanlara şaba. Kral FM'den dinleyicisine fındık kurduna, kestane şekeri bilgisayar canavarına, asma yaprağına, zitin tanesine, düdüklü tencerelere şaba.

Ahmet Oğlu Hanımefendi'den bütün Almanya'ya şaba... Yalnız şabalar biraz pahalıca buralar, ona göre. Kral Efendi'den Almanya'ya, Avrupa'ya şaba...

Bence kuru fasulyenin yanında eşini de pilav olarak o da gider. Bir de soğan patlattın mı tam gider demiş Enes Bıçakçı. Büyük Beşiktaşlı. Kuru fasulye, taze fasulye, pilav. Bakla. Güvercinler atar taklar. Kolay gelsin Enes. Seyda sonra konuşuruz onu, tamam mı canım?

Grok Twitter, bu da iyi ama Gemini de Amerikan. Onlar da mı Amerikan? Böyle yazmış. Alacağız, alacağız onu bayramda kışmasa. Ama kayıp.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldari 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
1: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
5: Tavuğun en lezzetli hali, kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
6: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.

0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Caner Sezerçiler, Osman Filotis, Asfalt Boyu Gökçeler. Ne Gökçelermiş arkadaş, maşallah var Asfalt Boyu. Geçenlerde Asfalt Boyu'nu Kordon Boyu dediler. Değişmez o. Asfalt Boyu bizim bildiğimiz Asfalt Boyu Gökçeler, Asfalt Boyu'du. Bitti. Efendim arkadaşlar, uzun yıllardan beri uygun fiyatları, kaliteli hizmetleri, profesyonel işleri ve dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle gerçekten ama gerçekten çok çok uygun fiyatlarıyla Gökçeler Asfalt Boyu'nda 2541-1079-90-698-2279-817 numaralarıyla hizmetinizde aklınıza gelebilecek her çeşit ve türde malzemeleri bulabilirsiniz. Çok çeşit marka ve boyalar var. Son teknoloji makinesi ile de istediğiniz renkleri hemen hazırlıyorlar. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis, Asfalt Boyu Gökçeler. Güneş Gold düğün sezonunda yepyeni kampanyasıyla hizmetinizde. Güneş Gold'u sosyal medyada Güneş Gold yazıp takip edin. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Mikhail Karoğlu 22A'da İskeçemiz'de. Diğer mesajlarıma da bir bakayım. WhatsApp'tan bir 14 tane mesaj gelmiş. Arzu Hanım bir fotoğraf göndermiş. Sizin orayı bilmem ama burada Cuma'dan itibaren yaz geliyor. Biz bakmadık şimdi, Müjdat'ta sabah söyledim. 28 dereceler falan görüyorum, doğru mu? Tamam Gülden, ben aldım fotoğrafı. İnşallah, hadi bakalım yaz bizim buralarda yavaş yavaş gelsin artık. Hasan Akacığım, bir dakikacık azıcık. Aşım Akama, şaba, günaydınlar abim. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim herkese. Güzel bir hafta dilerim. Berket Çilingir. Sağ ol Berket'im, teşekkür ederim. Sana da güzel bir hafta diliyorum. Esat, günaydınlar. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar. İyi bir hafta dileğiyle. Biraz geç kaldık pazartesi. Biraz yorgun. Dayı sen pazarda çalıştın galiba dün Esat. Ya da koşu mu vardı dün sende? Sayfanda paylaşmışsın. Teşekkür ederim. Sana da güzel bir hafta diliyorum. Sağ olasın. Stuttgart'tan Recep de sesli mesaj göndermiş. Onları bir reklam arasında dinleyeceğim. Ayhan Agam da göndermiş. Instagram'daki mesajlara bir bakalım. Coşkun. Reklam için özelden arayacaktın. Programdan sonra arayacağım onu, tamam mı? Aşım bir 90'lara gidelim be ya. Vanilla Ice Ice Baby. Taner, nereden aklına geldi bu oğlum? 90'lardan bir şarkı var. Karabiberim şarkısı, onu dinleteceğim. Vanilla Ice Ice Ice Baby. Hazırlayayım hemen onu da. Sezer, şike şike üstüne ağam diyor, agam helal olsun. İddia olarak diyorsun sen onu. Selam güzel kardeş, seni çok özledik. Her şey yolunda mı? İyi yayınlar, teşekkürler. Elif Rahif Hanım efendim, nereye gitmişsiniz? Bir Karasu'dan gönderiyorsunuz, bir eniştemden gönderiyorsunuz. Ama nereye gittin bacanak? Seni WhatsApp'ta da bulamadım. Babacana, WhatsApp'tan herkes yazıyor ya, sen nasıl bulamadın beni?

Karaca bacaram, nasıl numaram yok? Göndereceğim ben sana WhatsApp'tan. Geçenlerde göndermiştim ya. Warrior Blast, Barış. Onlar yeni yerlerinde Karahasanet Market'in hemen bitişinde Koyunköy Kimerya'da dükkanların önünde geniş bir park alanıyla hizmetinizde. Plastik sektöründe 17 yıllık tecrübeleri var. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleri şimdi yeni yerinde Karahasanet Market'inin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri ve trapezo mandilolar. Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf kapaklı, siyah plastik kaplar, plastik poşetler. Hepsi Warrior Plus'ta. Instagram'da Warrior Plus Cash & Carry olarak da takip edin. E-mail sterkellas@gmail.com. Sabit telefonları 2541-021-404-693-3168-949. Warrior Plus, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle yaz sezonuna da harika girdiler. Çok çeşit boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler, tabureler yeni ve yepyeni dizaynlarıyla, artı çiçekleriniz için de saksılar yine Warrior Plus'ta.

0: şarkılar.
1: Sana nereden aklına geldi oğlum? Bizim yıllarda çok dinliyorduk bu şarkıları, biliyorsun değil mi? Hiç kırar mıyım? Gurbetteki dinleyicilerimizin istediği bütün şarkıları Türkleri dinletmeye gayret gösteriyorum. Tamam. Pazar Aciz'den istemiş abi. Dur bakalım be.

Bilim insanları ideal uyku süresinin gecelik 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında olduğunu açıkladı. Yaş önemli mi yani? Şimdi bunun bir de yaşla alakası olması lazım. Aykan Akacığım dinleyeceğim, dinleyemedim mesajlarını dinleyeceğim, öyle cevap yazarım sana, tamam mı? Tamam, madem telefon numarasını buldun harikasın. Tosteki de Bobo Bekirli de. Tosteki de Bobo Seydan İdris Bekirli de. Pazartesi hariç yani bugün hariç her gün öğlen saat 12'den gece saat 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pide, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, oraktikalar, iştahçı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsüyle, artı ciğer şiş yepyeni hizmetiyle ciğer şiş. Tosteki Tu Bobo Seydan İdris'in yeni mekanında Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak da takip edin. Seydan kardeşimizi, ot elektrikçi Sami Ustam da İpuçti Şoktör Şoktör Vürü 28 numarada İskeçemizde. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servis.

Ayrıca elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet de. Ne geldi başımıza, bak bırak. Efendim, güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Oto elektrikçisi Ahmet Ustam. Instagram'da sub.electrician 693-979-2743 numaralı telefondan da kendisine ulaşabilirsiniz. Sezer, nerelere kayboldun Sezer? Siz bugün ne yemek yapacaksınız?

Benim kızlar Satalana istiyor, Melek ve Dilara. Melek ve Dilara'ya çok çok merhabalar. Hangisi o? Ha, fon müziği olarak kullandın mı? Tamam bacana, bunu da bir hazırlamaya çalışırız hemen. Kırcalilli Mediko Dental Doktor Ali, gülüşünüzü geri kazanın. With a souped up tempo, I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0, with my rag top down so my hair can blow. Efendim, ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri ve implantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantilidir. Kırcaali Pazar yerinde Bulgaristan'da Doktor Ali.

Biz Tony'da ve Pro'nun istasyonu, onları tanıtacağım biraz sonra sizlere. Mesajlarınıza da bakacağım. Esat, bunları gördüm, evet. Aynen, dayı Stuttgart koşusu vardı. 21 kilometre maraton koştuk. Ayaklara kuvvet. Kaçıncı oldun Esat'ım? Aygın aga, mesaj yolluyorsun. Sesli mesaj. Dur, sonra dinleyeceğim onları. Bir dakikacık. Bunu söylemiştim. Bizim türkü Pazarancız'dan. Raif, dur bakalım canım, dur bakalım canım. Seyden, bu ne makarna karbonara da mı pişiriyorsun dükkanda?

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
3: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
6: Καλή Δισάβας! Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
7: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
8: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
9: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
8: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
9: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
8: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
9: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
8: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
1: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
8: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
1: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446 telefon 25 41 021 8 31. Santi.
10: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
11: Kotapliktiko.
10: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
11: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
10: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
11: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
10: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
1: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
14: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.
15: Recep Bacaram, çok güzel bir fotoğraf ya, yemin ederim bak vallahi ya. Lay lay lay. Böyle güzel bakmışsınız ki böyle bir bakışınızda dört mevsim var ya. Bugün harika, bu cümleyi nereden kullandım ben ya, bir yerde okumuşum herhalde. Denk dur, şımarma. Denk dur. Ver bakalım devam oyun havaları, ondan sonra ardından patlatıver bakalım demiş. 7.5-8-9 havası dedim kardeşim. Girişten aldım hızı. Piste fırlattım kızı. Köfte dudaklım, kına kaçtım. Oynarken eridi gitti aklım. Sezer, Nedim gene bak. Döktürüyor, döktürüyor. Almanya'nın havası duman. Roman havası başladı mı durmaz insan. Kaynana dırdırı, geçim kaygısı hep fasafiso. Oynasın göbekler, çatlasın bakalım düşmanlar. Hadi bak.

0: la la la la la la la la la la la. Dedim hava nasıl bugün oralarda? Almanya'nın o tarafında.
1: Şu fizik, bakış, şu duruş hiçbirinde yok.
0: La la la la la la la la la la la la la la. Aslı yemeği karıştır azıcık kız, karıştır yemeği, karıştır.

Είναι αυτό καρέκλες βρε, παλικάρι. Saldım roman havalarını bak ama bak. Ya böyle vallahi bak Hak Teala kendi güzelliğini sizin gibi güzel insanların şekline sokmuş veya maşallahınız var. Fotosentez mi yapıyorsunuz oğlum? Sezen. Arabayı Almanya'dan, kızı Trakya'dan traktörü. Nereden Baykan Aga traktörü alalım? Baykan Aga'm dedi durduramıyorum kendimi. Gökçelere gidecektim. Gökçelere de geçtim şarkılarla. Şapçı'ya kadar gider Baykan Aga'm bu gidişle. Ay, o derece mi yağmur yağıyor bu nedenim? Harcıyorum düşünmeden bol diye. Garson getir bana oradan. Bu yağmurlu havada oturacağım böyle evde. Bizim buralara gene hava çok güzel bu oğlum vallahi. Komple, komple gündeme düştü bok diye. Vistoni'da Yalınlı'da El Trivio'muz Vistoni'da mükemmel zeytinyağları efendim kokusuyla, lezzetiyle, tadıyla altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Nerede? Tabii ki Vistoni'da da. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi zeytinden gelen şifa ile birleşiyor ve Almanya'da ve memleketimizde bütün yıl boyunca yağ satışları Vistoni'de de. Mert.

Ha tamam be bacanım dedim, bir şey lazım mı diyelim. Konuşuruz yarın öbür gün de konuşuruz. Çek aykana kaçım, çek el frenini. Durduramıyor adam kendini, yalımlıyor, öte geçtim diyor. Vistörün de zitin fabrikası sağ tarafta yalımla diyor yolun üstüne. He orada. Bundan güzel reklam mı olur? Aykan Akan bu gidişle ta gümrüğe kadar gider. Deseydin madem ağacım beni de alsaydın ya buradan giderken bayan. Number. Elte Kuryer Ahmet Kadri, kolay gelsin Elte Kuryer'e. Gökhan Pile, Beray, Ayberk Gökçeler'den. Onlara çok çok ayrı ayrı selamlar. Gökhan Pile, Beray ve Ayberk. Saldım bakam.

Valla 3 günlük şov dünyada. Tadını çıkaracaksın. Elbet. Süslü düşünüp süslü konuşacaksın. Valla sizin gibi güzel dinleyici. Madde değilsiniz. Birer manasınız hepiniz. Birer mana. Mana aleminden geliyorsunuz. Ne oldu? Hayırdır? Tasavvufa mı geçtik? Ne oldu?

De böyle yağmurlu havada evde en çok güzel halı yıkanır. He, sağ ol dedim. Yalnız o yağmurun yardımıyla da halının üzerinden tüm kirler kolaylıkla akıp gidiyor. Tecrübe var galiba birazcık. Yağmurlu havada halı yıkanır mı çocuğum?

Ay babacana, ben gene tanıdık sandım ya onu. Dur bakayım fotoğrafa bir daha bakayım. Vallahi hiç öyle alıcı gözüyle bakmadım. Tanımıyorsun yani o arka plandaki arkadaşı. Ciddi mi? Vay vay vay, ne diyeyim ya. Dikkat etsene azıcık be kendine.

Vallahi böyle birkaç tane isim yazmadıktan sonra bir eksiklik hissediyorum. O yüzden arada isimleri zikrediyoruz yani. İpro Enes Tahsi ise Allah Ahmet Ustacım benim. Onlardan bir tanesi. Melek ve Dilara'ya çok çok selamlar. Kral Efendi'nin İskeç'e.

Dilara ve Melek şarkınız geliyor çocuklar. Yaşa tanırım yaşa. Enerji tamam yani. Sen misin o yolda oynayan Taner? Ahmet Kural'a benzettim biraz onu sanki.

Bütün görüşmeleri sonra programdan sonra yapabiliriz. Okey, tamam, orada anlaştık. Nedim kardeşim demiş ki, sordum Nedim'e. Nereden geldi o şimdi? Bir soldan. Ve Allah'ına bir sağdan bir soldan. Benim abim kim? Halı yıkama konusunda tecrübem var. Haşim Agam'ı tanırsan sen. İnce ince gönderiyorsun yine. İnce ince gönderiyorsun fındık kurdu.

Hiç konuşmadım bacanım. Çocuklar rahat rahat dinlesinler diye. Demesinler şarkı dinliyoruz da hep açmam konuşuyor diye. Sadece onlar için. Melek ve Dilara için dinlettim. Kusura bakmayın. Mesela yani. Mesela yani. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Doğa uyanmış zaten. Bu ne şimdi kardeşim? 15 Temmuz gecesi İstanbul'da idarelen 15 Temmuz gecesi İstanbul'da olduğu iddia eden Muhammed Mardini'den cennette huri hesabı gelmiş. Kimmiş bu? Ya şimdi biz de felsefemizde yapıyoruz. 72 millete bir nazar ile bak, hak sevmiş, yaratmış, söz etme gönül diyoruz da. Nereden bu haber? Cennette huri hesabı yapmış bu arkadaş. Bilmiyorum artık kimse. Hiç tanıdık bir simaya da benzemiyor. Her odanın içinde 70 bin çadır olacakmış. Cennette mi? Çadırlardan her birinde de birer huri bulunacak. Yani 70 bin çadır, 70 bin huri. Bu hesaba göre cennette her bir mümine 4 milyar 900 milyon huri düşüyor. Bu arkadaş Cambridge fizikten mi mezun, Londra fizikten mi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mi mezun? Ne arkadaş, neyin hesabını yapmış bu ya? Anladıysam ne olayım diyeceğim, anlamadım bir şey. Her odanın içinde 70 bin çadır olacak. Cennette oluyor şimdi, böyle mi? Tamam. Çadırlardan her birinde de birer huri bulunacak. Ayrı çadır, ayrı huri. Bu hesaba göre tamam. Cennette her bir mümine 4 milyar 900 milyon huri... Yani Einstein yapamamıştı. Ne diyor bu adam? Neyin kafasını yaşıyor bu ya? Ya hadi bizim kafamız güzel. Bu niye yazmış ki böyle ya? Çok da garip bir siması var bu arkadaşın. Muhammed Mardini'miş. Neyse tamam. Ya biz hurileri o kadar hesaplamadık da. Nasıl, neye göre hesap yapmış bu arkadaş ya? Allah'ım, biri beni bilgilendirsin. Biz birinin baş edemiyoruz 70 bin tanesine ya, Allah'ım. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgını için uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu ilan etmiş. Bu olay Kongo ve Uganda'da oluyor. Salgında 300'den fazla vaka ve 88 şüpheli ölüm bildirildi. Sabah bu konuyu konuştuk. Yusuf abimden falan değil mi? Lan oğlum, eliniz ekmekte aklınız avratta var ya, yemin ederim. Abi kendini bil. Ya Yaşar Nuri Öztürk hocam, rahmetli hocam benim be. Yattığın yer... Cennetlik olursun inşallah, ki öyledir zaten, eminim. Ya bunları hep söylüyordu be ya. Vallahi okuyun diyordu ya, okuyun okuyun Kur'an'ı. Bilen Arapçasını okusun, bilmeyen Türkçesini okusun diyordu. Yaşar Nuri Öztürk hocamı. Hani videolarını dinleyin. Ya şimdi bu arkadaşın yaptığı bu hesap ne, kitap ne, neyse tamam. Dervişe sormuşlar deve türkü söyler mi diye. Dinleyecek eşek bulursa gazel bile okur demiş. Derviş. Aynen kardeşim, tam bu yazdığında ifade etmişsin. Yani. Dayı bunu da okusana. Dur bakayım, ben bir okuyayım.

Vallahi. Efendim İbrahim İstan Siyasi İsa oğlu Ahmet Ustam. Her gün efendim, her gün pazar günleri hariç çok güzel, doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahleyin 6-6.30'da dükkanında 2.30'a kadar hizmetinizde. Yakapulman Duran'ın tam karşısında İbrahim İstasi. Oranın ismi öyle. Panagi Çaldari 94'te. Orada girişte hemen. 4. katta da doktorumuz Meltem Kırcalı orada. 4. katta. Instagram'da Doktor Meltem Kırcalı olarak bulabilirsiniz. Aynı binada. O yüzden söyledim Ahmet. Karıştırmıyorum yani. Yanlış anlama. Geçen de söyledin ya bana o konuyu. Titizlikle ve hassas bir şekilde duruyorum o konuda. Merak etme. Efendim İbrahim'i Stasi İsa'lı Ahmet Ustam. Her türlü içecekleri bulabilirsiniz. Çok ama çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler de var. Kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalılar. Soğuk sandviçler, tostlar, kurular, tropitalar, zambonopita, lucanicopitalar, kaşaropita ve pizzalar, tost çeşitleri. Çiğ olarak da temin edebilirsiniz. Çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Sipariş vermek istiyorsunuz. İproyni İstasi'den, Fagi, Volt Box, eFood'dan sebeplenebilirsiniz. Yararlanabilirsiniz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Latya Elektriği As Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz.

0: Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
1: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
0: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanus 5'teki Amfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi.

0: gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kesin be ya. De böyle vallahi billahi yani o tabiri kullanmak zorundayım. Eliniz ekmekte, aklınız avratta. Neden diyeceksin şimdi, Hüseyin kardeşim yazmış, bizi almazlar aga, biz cennetten kovulanlarız. Vallahi kardeşim yani şimdi bu insanlar böyle ifadeler kullandığı zaman, gerçi cinsinin cibiliyetini ne iş yaptığını da bilmiyoruz ya. Ya her odanın içinde 70 bin çadır, çadırların her birinde de birer huri bulunacak. Bu hesaba göre cennette her bir mümine 4 milyar 9 milyon huri düşüyor. Niye bunların aklı fıkrı hep hurilerle, curilerle falan, nurilerle be ya? Öyle ya canım. Sonra neyse, fazla da yorum yapmayayım. Her birimizi fazla bozmayalım. Cennetten kovulanlar aş. Radyomuz yok da Aşım abi. Tanju, Şakiroğlu Tanju, kolay gelsin. Radyon yoksa hemen bir temin edelim Tanju. Alalım bir radyo. Sevinç Market'ten geç, al radyoyu. Kral FM'in üzerine yazdır. Tamam mı Tanju? Açalım benim.

Şimdi bak sen daha da güzel söylemişsin. Masum olduğuna mı yanarsın, vicdanlı olduğuna mı, kör kütük inandığına mı, incitmemek için yanlış yere tuttuğun alkışlara mı? Neye yanarsa yansın insan, bazen yanlış olan doğrularla yaşamaya mahkum oluyor. Acı bedelden geldi bu güzel paylaşım. Niye oğlum, doğru söylüyorsun. Hem içimden hem dışımdan okudum. Hani onu zaten Yaşar Nuri Öztürk hocam söylüyor Hüseyin'im. Çok çok teşekkürler, kolay gelsin. Bir ara bir konuşalım yine, olur mu? Şeyh Mümin Ustam Gökçeler'de efendim. Her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği yapıyor. Araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, tavan döşeme, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, kaporta işleri, komple ve hasarlı yerleri yapıyor. Vallahi yapıyor. Şeyh Mümin Ustam Gökçeler'de kaportacımız. Köprüyü geçmeden sola doğru dönüyorsunuz. 2541 032 992 693 2313 208 telefon numarası.

Aynen Fatih, söylediklerine katılıyorum. Aynen. Cafeta Nera Paradisos Köyü Hasan ve Ercüment Agam. Agama kolay gelsin bakayım. Ne vereyim Agama? Güzel bir haftanız olsun. La la la la la. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. İşte o bir fincan kahveyi. Ama her türlü kahveyi Cafeta Nera Paradisos Köyü'nde gönül rahatlığı ve huzuru ile içebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi eşsiz bir coğrafi konumu var. Akarsuların yanında huzur veren su sesi, kuş sesleri, cıvıl cıvıl. Allah Allah! Öttür dayı! Modern, en doğal, davetkar, büyüleyici ortamı ile Cafeta Nera, her türlü çiçekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler uygun fiyatlarıyla. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan akşam 12'ye kadar hizmetinizde. Hasan kardeşim, Sakriya Nera Tu Paradisu. Instagram'da Tanera, Facebook'ta Tanera Paradisos olarak takip edin. Tanju, anlaştık mı, tamam mı?

Stuttgart Recep Akam'a da gönderiyorum pazarancısı. Seviyor onları. Yeni gününüz, yeni haftanız hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah yüreğinizde ne varsa hayatınıza da yansıtsın. Aynen. 1.30'da bitiriyoruz programı. Bugün hiç anlamadım zaman nasıl geçtiğini gerçekten. Sizlerle birlikte keyifli program oluyor. Efendime söyleyeyim. Dur bakayım İbrahim'e kadar. Evet. Güzel bir şarkı var İbrahim Tatlıses'ten. Survivor'a gönderiyorum. Hrisupoli'de dinleyen dinleyicilerimiz var. Kiriye Maria Kali Meresas. Kali Evdomada. İstirham ederim buyurun. Çok güzel bir şarkı. Bizim ruh ihtilaline ihtiyacımız var gençler. Ruh ihtilalini anlatabiliyor mu? İnşallah tesirli oluyoruzdur da. Ne bu fotoğraflar, kadrolar böyle?

cenazede gülünmez, düğünde ağlanmaz, çiçeğe su verilir, suya yazı yazılmaz, dosta ihanet hiç edilmez, sevgiye nankörlük yapılmaz, ödetirler dayı.

İrfan'ım o yüzden dinleteceğim şarkıyı da biraz geç gördüm mesajını, kusura bakma İrfan Kallenci. Madem damardan devam edelim, madayı damardan. Ruhani bir ışık var zaten etrafta böyle. Azizim şarkınızı dinleteceğim biraz sonra. Kral FM'in radyomuzun müdavimleri, teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık, emeğinize sağlık.

Çal. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir de güldürürsün. Sen bir hastalık ya da sağlık gibisin.

Aynen, ne güzel tarif etmiş şair Cahit Sıtkı Tarancı. Nerede ne zaman bu hava çalınsa hoş geldi geçmişteki günler. Güzel günler. Nereye gidersen git, günlük tasa işte. Bırak biraz da şad olsun gönüller. Nerede bu hava çalsa hoş geldi geçmişteki güzel günler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldari 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
3: Kalidi Savas, κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 69 77 57 57 87.
4: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Xanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Okey, bir programın daha sonuna geldik. Saatler 1.39, 1.40 olmuş. Sezer hiç şikayet etme. Erken kaçarken diyorsun ya, hadi kaç kaç diye. Bak 18.5 dakika fazla durdum bugün. Ne haber? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun kıymetli dinleyicilerim. Temmuz Erne gününüz, Temmuz Pazartesi gününüz pozitif ve verimli başlasın. İşiniz raz gelsin, şansınız bol olsun. Çok para kazanın, çok. Neşeli capcanlı olsun, en çok da sağlığınız olsun inşallah. Yeni gününüz, yeni haftanız hayırlı uğurlu olsun. Yarın sabah görüşünceye kadar. Bay bay.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
6: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: Dünyanın en komik videosu.

0: YouTube'da izleyene kadar espri kaçıyor.
1: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
0: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
1: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan Kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan Kolu'nu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
0: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
1: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Tavuğun en lezzetli hali Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki Kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İRO 1087 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: ki bir nevi.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler. Platya Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
7: Πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
6: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
8: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
9: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
10: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
9: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
10: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
9: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
10: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Tavuğun en lezzetli hali, kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan kotapliktiko, bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden, bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldare 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
3: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
4: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
1: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Plati Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: İnşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
7: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz
6: bayramlara erişmenizi diler.

0: hayırlı bayramlar diler.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
5: Vorio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Vorio Plast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
4: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldırı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Panagi Çaldarı 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
0: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Tavuğun en lezzetli hali Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
4: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
5: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
4: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
5: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
4: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
5: Bölgesel boyama parlatma.
4: Oto farlarının boya ve parlatılması.
5: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
4: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
4: Adres Xanti Kavala yolu, şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda.
5: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Ağır hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diyarusi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır hastaların teknik kontrolleri Kteo Diyarusi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diyarusi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atik'i en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar. Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
2: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Bayram, με υγεία και ευτυχία.
3: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 2541-0-266-55 Xanti.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesiz.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
4: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala Yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
2: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
5: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra, şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
6: İç ve dış cephe boyaları,
5: antibakteriyel boyalar,
6: astarlar,
5: macunlar,
6: ahşap koruyucu ve vernikler,
5: şantiye boyaları,
6: sanayi boyaları,
5: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
6: akrilik boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,
6: fosforlu boya,
5: dekorasyon boyaları.

sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim. Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi Balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Cavalla yolu 3. kilometredeki Rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Leoforos Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Cavalla yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: Latife Elefterias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor. Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Lezzette, sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
7: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
8: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
9: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
8: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
9: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
8: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
9: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
10: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler ve dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal.

yazılara yazalım. Yüreğimiz ışık olsun dünyaya, sarsın sevdamız dört bir yanı. Haykıralım coşkumuzu dağlara, dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.